Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Gelsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, elek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: كانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: Ey Muhammed, yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَا

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

0: kadir.
1: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.
1: Kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâb. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
0: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
1: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.
0: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder. İlla

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.
1: وَقَالَ

0: لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.
0: Yeah.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

0: İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.
1: Yeah.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. İn

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: فِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: Ulaika allazina ishtaraw-dallalata bil-huda wal-azaba bil-maghfirah fama asbarahum 'alan-nar.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.
0: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdu.

0: ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
1: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
0: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ

0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Yeah.

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
0: Şehr

0: أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz. وَإِذَا

0: Ey Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaa

0: الساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ

Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.

0: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
1: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَقَالَ

0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: Eşşehrul haramu bişşehril haramı vel hurumatu kısas. Femen i'tedâ aleykum fe'tedû aleyhi bimithli me'tedâ aleykum. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El-Haccu

Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ve

0: Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Onlardan bazıları da "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" derler.
1: اُلَسَنَةً

0: Allah doğru söylemiştir.
1: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu

nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: yerde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda...

0: Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
5: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, hayatın tüm renklerine, Radyo 7'ye ve Türkiye'nin alışkanlığına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 21 Ağustos 2026 Cuma sabahındayız. Hicri takvimle 8 Rebiül Evvel 1448'de canım ülkemin saati şu anda 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz çok şükür yine birlikteyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diyerek ilk anonsumu devam ettiriyorum efendim. Hepinize sağlık, afiyet ve huzurla beraber. 0507 977 0101 hatırlatıyorum ki Furkan kardeşimin selamıyla beraber siz de bize arkadaşlık edebilin diye. İlk 30 dakikanın ilk mesajını da doğrusu merak ediyoruz. Çankırı'dan bir deprem haberi geldi. 4.2 büyüklüğünde, birazdan ayrıntılarını aktaracağız. Herhangi bir can kaybına ya da yıkıma neden olmadı ama sadece Çankırı'da değil çevre illerden de hissedilen bir deprem. Önce duamızı edelim, sonra haberlere birlikte dahil olalım. Buyurunuz ya Rabbi. Bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de bahşet. Her birine hayırlısıyla tertemiz nasip eyle. Ya Rabbi bize öyle bir inanç, öyle bir tevekkül, öyle bir iman nasip et ki kapılar kapandığında da biz sadece sana güvenelim. Yollar görünmediğinde sadece sana yürüyebilelim, sana gelebilelim. Sessizlik uzadığında sadece senin bizi işittiğini unutmayalım. Sen her şeyi bilensin. Ya Rabbi benim, bizim göremediğimiz hayırları sen görensin. Yetişemediğimiz yerlere rahmetinle yetişensin. Bizi hükmüne razı olan, rahmetinden asla ümidini kesmeyen kullarından eyle. Ya Rabbi rahmetin her şeyden büyüktür. Bizi, şu anda amin diyen dostlarımızın her birini, onların ailelerini, evlatlarını, dostlarını, ana ve babalarını, onların her birini muhafaza eyle. Bütün yükümüzü, korkularımızı, hayallerimizi sadece sana bırakıyoruz, sana emanet ediyoruz. Sen bizim için neyi murad ettiysen onu gönlümüzü razı ederek hayırlısıyla nasip eyle. Bize sağlık ver. Gözümüzde, karşımızda dağ gibi gözüken ve altından kalkamayacağımızı düşündüğümüz büyük dertlere ve sorumluluklara karşı bizim işlerimizi kolaylaştır. Her türlü kazadan ve beladan, doğal afetten, felaketten, yapay afetten, felaketten beni, bizi, dostlarımızın, dinleyicilerimizin sevdiklerini muhafaza eyle. Şu canım ülkeyi muhafaza eyle ve hesabın sorulacağı büyük günde, zalimin zulmünün hesabının sorulacağı o büyük günde senin intikamını alabilmeyi memurun olarak bizlere de nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
6: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
5: Çankırı'nın Ilgaz ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sabah 5.06'da vazifeyi ifa etmek üzere evvelallah ayağa kalkanlar o depremi duydular, hissettiler ve Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4.2. Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 5.06'da oldu o deprem ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde. Sadece Ilgaz'da, Çankırı'da değil, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği ifade ediliyor. Haberiniz olsun diyelim ve devam edelim gazetelere dönerek. Adalarda ne oluyor peki? 3.1'ler, 3.2'ler, 2'ler, 2.9'lar, 2.8'ler, 2.5'lar. İstanbul'da, Marmara'da, Büyükada açıklarında 48 saat içinde 170'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Uzmanlara göre bu fayda, risk yok. Şöyle diyor Hasan Sözbilir, bunun büyük depremin habercisi olduğunu gösteren bir yöntem yok. Şükrü Ersoy Hoca diyor ki faylar dönemsel olarak böyle küçük depremler üretebilir. Profesör Ahmet Ercan diyor ki paniğe yol açılmamalı, küçük depremlerle kestirim yapmak doğru değil. Öncü demek için erken diyen isim Profesör Okan Tüysüz, bunların öncü olup olmadığı ancak büyük depremler gelince anlaşılır diyor. Ve Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, beklenen Büyük İstanbul diye bir deprem yok, Büyük İstanbul depremi diye bir deprem yok. Çünkü bu fay yaşlı ve ölü, buradan büyük bir deprem çıkmaz diyor Profesör Üşümezsoy.
1: Beklenen İstanbul depremi yok. Bu deprem 1999'da olan depremde Yalova'dan Çınarca ve Teşvik'e kadar giden fay kırılarak onun bir kesimindeki sitesi boşalttı. Ama ondan bir öncesi de yine bu Yalova Çınarcık ve Çınarcık güneyindeki hat boyunca 1894'te fay kırılarak İstanbul'daki beklenen depremin zaten beklenen deprem 100 yıl evvel olduğu ortaya çıkmıştı. Yani arkadaşlar yanlışlıkla ve Marmara Denizi'ndeki sismik verileri değerlendirmede atlayarak var olan şablon haritalardan konuşuyorlar. Bu haritalarda 17 Ağustos'ta kırılan fay Hersek Deltası'nın, yani bu köprünün, Osman Gazi Köprüsü'nün doğusunda kaldı. Bundan sonra çıkacak fay ilerliyor. Adalara doğru gelerek oradan Çekmece'ye kadar giden Marmara'nın hemen İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki güney kıyısından geçen fay kırılacak. O fay Kuzey Anadolu fayı değil ve bu hem MSC hem de diğer yapılan çalışmalarda Kuzey Anadolu fayının kolu Çınar Çukuru'nun güneyinden geçiyor. Bu da şu, bütün deprem spekülasyonları yapılan Adalar fayı dediğimiz bir ucu Çekmece'de, bir ucu da Tuzla'da olan 65 kilometrelik bir fay attı. Hatta 80 kilometre fay attı. Marmara Denizi'nin kuzey kenarında Kuzey Anadolu fayı değil ve riskle taşınıyor.
5: Diyor Üşümezse Oy Hoca, ama kestirmek o kadar kati olarak, kesin olarak mümkün mü? Ben biraz şüpheliyim. Bir de böyle Jack Jack şeklinde devam ediyorsa o tahminler, bilimsel tahminler, ayrıca ürperiyorum doğrusu. Neyse, gelmiş ve geçmiş olsun efendim. Fırtına fırsatı tepti dün. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk ayağında evinde Macar ekibi French Varaş'a 1-0 yenildi. Maalesef yenildi. Çok koştu Trabzonspor. Yani bir oyun planı var mıydı, yok muydu, kestirmesi zor. Olmadı yani. Gol bir türlü olmadı. O üç direğin arasından meşin yuvarlak bir türlü geçemedi. French Varoş hemen hemen hiç atak yapamadı ama tek bir atağında golü filelere göndermeyi bildi. İşte ona da profesyonellik deniyor. Rakip sahada binlercesinin arasında golü atıyorsunuz, işi bitiriyorsunuz. Geçmiş olsun diyelim Trabzonspor'a. Salah etkili oynadı doğrusu ama skora yansıması yok. Kara Kartal'dan Tura Pençe, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3-0'la geçti. Beşiktaş kapıyı araladı. Goller Mourinho ve Orkun'dan geldi. Rövanşı 27 Ağustos tarihinde oynanacak. Şimdi akşamın manşetinde ne var? Tehlikeli ve aptalca. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'den de tepkiler yükseliyor. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesinde Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail içinde ciddi rahatsızlığa neden olmaya başladı sevgili dinleyiciler. Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan, sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu söylüyor. Siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor diyor katil bebeği için. Son anketlere göre Netanyahu'nun yanlısı olan blok da seçimde kaybediyor. Bütün bu saldırgan, katliamcı politikası Netanyahu ekibine son anketlere göre puan kazandırmıyor ama Netanyahu'nun Gazze saldırılarını %90'ların üzerinde destekleyen bir İsrail halkı var. Dolayısıyla yok aslında birbirinden farkları. Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'yi hedef alan açıklamaları hezeyan diyerek tanımladı. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi. Suriye'deki havaalanı ile ilgili öncesinde ya da saldırı anında üste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığı açıklandı sevgili dinleyiciler, ama olacaktı. Yani saldırıdan planlı olarak gerçekleşen bu işle, organizasyonla alakalı orada belli bir süre sonra Türk askeri olacaktı ve bambaşka bir noktaya iş evrilebilirdi. İsrail'in diplomatik uyarılarla, kınamalarla, notalarla bu işten geri adım atacağını söylemek fazla iyi niyet olur. Fazla hüsnü niyet olur eskilerin deyişiyle. Yapay zekaya 3000 genç, Başkan Erdoğan yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki büyük atılımlarla alakalı bir açıklama yaptı. Yapay zeka, siber güvenlik, ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçeceğiz dedi değerli dinleyiciler. Hastanelere kreş geliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ının kadın olduğunu hatırlattı. Tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacağını açıkladı. Mavi Vatan'da gurur günüydü. Teknofest Mavi Vatan dün Gölcük Tersanesi komutanlığında başladı ve ilk gün ziyaretçiler adeta akın etti, hücum etti. Satların gösterileri nefes kesti. Selçuk Bayraktar, Teknofest kuşağı dünyayı şekillendirecek diyor. 37 farklı donanma unsurunun sergilendiği festival pazar gününe kadar devam edecek, ardından da noktalanacak. Dostlar takip ediyor. Düşmanlar, ki sayıları çok daha fazla, onlar da takip ediyor. Aynı niyet içerisinde değil tabii. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın Teknofest Mavi Vatan'ın açılışındaki konuşmasından kısa bir bölümü dinleyelim.
3: Bir zamanlar hatıra defterime şöyle not almışım. Akıp giderken zaman bir okyanus gibi bordamızdan, ne fırtına ne de süt liman denizler değiştirir efkarımızı. Hatıralar bırakıyoruz zengin denize, şişelere konmuş notlar gibi. Her milli bahride nasır biriktiren ellerimizle. Biz kürek işçileriyiz medeniyet gemimizin. Vira bismillah dendiği günden beridir bizim işimiz bu geminin küreklerini çekmek. Sayın bakanlarım, sayın komuta heyeti, kıymetli protokol, değerli konuklar, Mavi Vatan'ın güneş yüzlü Leventleri, sevgili genç kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Teknofest Mavi Vatan'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı şimdiden kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Dedem Lütfü Reis, ekmeğini Karadeniz'in hıçın dalgalarıyla boğuşarak çıkaran bir balıkçıydı. Çocukluğumdan itibaren denizde iç içe olmak, o engin ufka bakmak bize dalgalara göğüs germeyi, yılmamayı öğretti. Ömrünü milli teknoloji hamlesine adayan rahmetli babam Özdemir Bayraktar da tam bir mavi vatan sevdalısıydı. Bizlere ve çevresine her zaman denizlerin stratejik önemini, bağımsızlığın sadece karada değil, engin maviliklere uzandığını anlatırdı. Bugün siz genç kardeşlerimizle Mavi Vatan'ın ufuklarına imza atmaktan büyük gurur duyuyorum. Değerli dostlar, Türkiye'nin kara yüz ölçümü yaklaşık 783 bin kilometre kare. Mavi Vatan deniz yetki alanlarımız ise 462 bin kilometre kare. Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
5: 37 farklı donanma unsuru kullanılıyor festivalde ve pazar günü sona erecek, bir kez daha söyleyelim. Eğer hafta sonu için bir planlama yapmadıysanız. 8 milyon verdim, ruhsat aldım diyor İBB'nin yolsuzluk davasında ifade veren iş insanı Hamit Demir. Beylikdüzü'ndeki vurgun düzenini anlatıyor. Bu itirafçılar, ifade veren iş insanları konuştukça Ekrem'in tutuklu, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun işi zorlaşıyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bölgede proje yaptığını söyleyen iş insanı Hamit Demir, ruhsat vermek için benden 8 milyon istediler diyor. Demir, sonraki süreçlerde de kısmi para, kısmi de daire olmak üzere 8 milyon lira ödeme yaptım onlara. Ruhsatlarımı ancak böyle aldım, inşaatımı da böyle bitirdim diyor sevgili dinleyiciler. Dedim ya, zorlaşıyor. Yeni FETÖ imamı çıktı. Kuytulcular operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün jandarmanın mahrem sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Şaşırmadık. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusunun cevabıyla birlikte kuytulcular mı CIA'den yoksa FETÖ mü Mossad'dan derken ikisi de zaten aynı kapıya çıkıyor. Milliyet gazetesi, özel okullar yasak dinlemiyor diye bir haber yapmış. Bakanlığın yasağına rağmen özel okullar kaynak kitap satışlarına devam ediyor. Bazı özel okullarda kitap ücretleri geçen yıla göre %160'lara varan zamlarla 100 bin lirayı geçti. Efendim? Devletin öğrenciye verdiği kitaplar ellenmiyor, onlar kenarlarda, köşelerde, sıra altlarında umumiyetle dağıtılmıyor da okul piyasada tıpkı geçmişte olduğu gibi ticari ilişkilerle kitap setleri organize ediyor ve 100 bin lirayı aşan maliyetlerle bunları satıyor. Buna adım gibi de eminim. Geçmiş tecrübelerim de var. Kesinlikle böyle işliyor bu işler. Öte yandan Ağustos'tan sonra ödeme yapan velilerden 20 bin liraya varan farklar talep eden okullar da özel okullarda bulunuyor. Heyhat, söyle söyle kime söylüyorsun? Panik yok, tedbir şart. Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği Milliyet'in manşeti. Adalar açıklarında 2 günde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı var ve net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı diyor. Sevgili dinleyiciler, tartışmamız gereken şeyin bu minimal depremler, mikro depremler değil de yapı stoğu meselesi olduğuna işaret ediyor Profesör Şükrü Ersoy. Tartışmamız gereken konu fayların ne zaman kırılacağı değil, yapı stoklarımızın olası bir sarsıntıya ne kadar hazır olduğudur. Güçlü ve depreme dayanıklı yapılara sahip olduğumuz sürece endişe edilecek bir durum kalmayacaktır diyor. Öyle ya, Japonya her gün sallanıyor. Hemen her gün, üstelik büyüklüğü 6'ları 7'leri bulan depremlere de denk geliyorlar. Binalar sapa sağlam ayakta, yaralanan dahi olmuyor. Bizimkiler durduğu yerde kendi kendine sıcakta, soğukta, yağmurda, rutubette, yan tarafındaki hemen bir inşaatın sesinden, gürültüsünden, titreşiminden yerle bir olabiliyor. Üzüntü verici ama gerçek. Bu iki plajda denize girmeyin. Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından yayınlanan son analiz sonuçları bazı plajlarda su kalitesinin düşük seviyede olduğunu ortaya koydu. Koli ve instantinal elektrokok analizleri sonucunda Yeşilköy Polis Merkezi önünde ve Yeşilköy International Hospital önünde plajların yüksek riskli listede yer aldıkları ifade ediliyor. Zaten el birliğiyle Marmara'da olsun, Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun, tabii hatta bazen Karadeniz sahilinde olsun, el birliğiyle denize ne atmamamız gerekiyorsa onu atıyoruz. Başta foseptik, kanalizasyon olmak üzere, daha açıklamayayım artık. Boşaltıp denize foşur fuşur değişik sebeplerle elimizden gelen husumeti gösteriyoruz. Hem topluma, hem denize, hem denizdeki canlıya karşı. Kurultaydan önce temayül yoklaması, bu Özgür Özel'in yeni partisiyle alakalı bir program. 22 Ağustos'ta başlıyor kongre takvimi, 26 Ağustos'a kadar devam edecek ve devam eden kongre süreçlerinde oy kullanılabilecek. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılmayan ancak halen bir görevde de bulunmayan partinin önemli isimleriyle bir araya gelecek. Türkiye gazetesi, orada neler var? Erken rezervasyon zarar ettirdi. Doluluk oranı düşük kalınca bazı oteller boş odalarına %40, %60'a varan indirimlerle satışa çıktı. Yaz sezonunun son bölümünde tatile çıkanlar, aylar önce rezervasyon yaptıranlardan daha az ödedi sevgili dinleyiciler. Bu da işin kısmet tarafı mı diyelim, nasip tarafı mı diyelim, o olacağında önüne geçilemiyor mu diyelim. Şu bir gerçek ama, bunu kesinlikle diyelim, bizdeki kadar pahalısına dünyada ender rastlanır. Otellerden bahsediyorum tabii. Mesajı aldılar. İsrail'in gözdağı verme planı ters tepti. İsrail muhalefeti ve halkı İdlib saldırısıyla Türkiye'ye mesaj verdiğini zanneden Netanyahu için küstah, aptal, başımıza bela açtın diyor. Moskova İsrail'in yok olacağını söylüyor. Peki Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı ne diyor İsrail'in son saldırısı konusunda? Bu herhangi bir saldırı değildir. Egemenlik alanına müdahaledir diyor.
7: Türk'ün bildirdiğine göre Türkiye'ye 70 kilometre yaklaşık uzaklıkta bulunan Ebu Zuhur askeri üssünü, hava üssünü, Suriye'nin hava üssünü İsrail uçaklarıyla vurdu. Hem de 8 kez vurdu. Yani 8 tane saldırı yaptı açık kaynaklarda yer aldığı kadarıyla. Ve aslında bunu şu şekilde yorumlarsak çok yanlış yorumlarız. Yani Türkiye'ye yakın bir hava üssü vuruldu, İsrail vurdu, bunu nasıl yorumlarız? Hayır, bu bambaşka bir şey. İsrail bundan önce de birçok kere Türkiye'nin çok yakınlarındaki yerleri vurdu. İlk defa İsrail Türkiye'ye hedef gösterdi. Resmi evet. Açıklamasında Türkiye'yi hedef gösterdi. Değil mi? Türkiye'ye hedef gösterdi ve şunu söyledi. Suriye burada Türk askerlerini konuşlandıracaktı. Ona müsaade etmişti. Bu güvenlik statikosunu Suriye ile tesis ettiğimiz güvenlik statüsünü bozdu. Bize tehdit oluşturacaktı. Onun için vurduk dedi. Yani Türkiye'yi açıkça tehdit olarak gösterdi. Türk askerinin Suriye'de bu üste bulunmasını, güvenlik statikosunu bozduğunu söyledi ve Türk askerinin burada konuşlanmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu bambaşka bir olaydır. Bu bambaşka bir olaydır. Yani bu olayı herhangi bir Suriye'deki üssü vurdu. Bu da Türkiye'ye yakındı. Bakış açısıyla bakarsak bu olayı çok yanlış yorumlarız. Bu bambaşka bir şeydir. Bu çok ciddi bir şeydir. Ve bununla birlikte şunu söylüyor aslında İsrail. Türk askerinin Suriye'de nerede bulunup bulunmayacağına ben karar veririm diyor. Allah Allah. Ya bu şu demek, sen burada Türk askeri bulunduramazsın, Türk askeri bulunduramayacağını ben sana gösteriyorum demektir bu. Bu ciddi bir meydan okumadır. Suriye'nin egemenliğine de direkt saldırıdır. Yani sen benim dediklerimi yapacaksın diyor. Ve burada kimse bulunmayacak diyor. Yani Türk askerinin nerede Suriye'de konuşlanıp konuşlanmayacağını, Suriye'nin kiminle işbirliği yapıp yapmayacağını ben karar veriyorum diyor.
5: İran'a destek vereni de bu arım Trump'ın yeni tehdidi bu. Tahran'a diz çöktürmek için ekonomik savaş ilanı veren Amerika Başkanı yaptırımı delip de İran'a can simidi sağlayan ülkeleri de açıkça tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü ülkeler üzerinden İran'la uzun yıllardır süre gelen ticaretini görmezden geliyor. İşte sahnede farklı, kameraların önünde farklı, kapalı kapılar ardında farklı dünya siyaseti. Çifte standartlı, hatta ne çiftesi 20. standardı da bu işin. Sıcak ve nem 10 gün bunaltacak. Afrika ve Basra Körfezi kökenli sıcak hava dalgası Türkiye'yi sardı. 40 derecenin aşılması bekleniyor. Yüksek nem de maalesef ki hayatı zorlaştıracak. Zaten yeterince zor. Sabah gazetesinde neler var? Mavi Vatan haberini sabahta da görüyoruz efendim. Üzücü bir haber var burada. 3 kardeşin cesedi karaya vurdu. Biri aranıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde ikisi kadın, 3 kişinin cesedi bulundu. Peş peşe kıyıya vuran cesetlerin Muhammed, Gülşah ve Belinay Sakar'a ait olduğu ortaya çıktı. Kayıp olduğu ifade edilen 4. kardeş ise her yerde aranıyor. Cenazeler ölüm nedenlerinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi değerli dinleyiciler. Aileleri ürküten 7 meta tuzağı şimdi çok önemli ve dikkat çekici. Amerika'da sanık sandalyesinde hesap veren Meta'ya karşı birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıkladı. 1. Bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece yataklarında uyumuyor. Doğru. 2. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar örüme sürüklüyor. 3. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. 4. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. 5. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. 6. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Ve 7. Yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılabiliyor sevgili dinleyiciler. Amerika'da Meta'ya karşı açılan davalar var. Ve neden dava açıldığını Amerikalılar böyle özetliyor. Bu riskler bizim için yok diyorsanız üzgünüm, o hesapların milyonlarcası Türkiye'de var. Köylüsü, kentlisi, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, erişkini, yetişkini, ergeni derken milyonlarca hesabı var milletin ve bunların her birinden maalesef nasibini alıyor. Devletimiz elini tetikten çekmiyor. Terörsüz Türkiye düzenlemesine af kanunu değildir diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, takvimi örgütün sözü değil de devletin teyidi belirleyecektir. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor diyor. Takvim gazetesi ne diyor, ona bakalım. Elinize sağlık. 2017'de Mersin'le başlayan şehir hastanesi modeli bugün 27 hastanede 306 milyon hastaya ulaştı. 40 bin yatak kapasitesi olan şehir hastanelerinde 100 milyar liralık yatırımla 24 bin ilave geliyor. Ankara'dan İzmir'e, Trabzon'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan Erzurum'a, İstanbul'un Çamsakırası, bilmem duymayanınız kaldı mı? İğne atsanız yere düşmez. Dünyanın en lüks oteli konseptinde imar edilen, ayağa kaldırılan, Türkiye'nin her yerinden hasta getirilen Çamsakura Şehir Hastanesi. İğne atsanız yere düşmez. Yani böyle bir hastaneye gerek var mıydı mantığı, ya da hastanenin yolunu ben yapmam, ne yaparsanız yapın mantığının Türkiye'yi vaat ettiği yere götüremediği ortada, ama hastanenin de verdiği hizmetler ortada. Halihazırda şehir hastanelerinde Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul, Sancaktepe ve Denizli'de inşaatların halen sürdüğünü görüyoruz. Buz gibi rüşvet derler ama bu baz gibi. Ekrem İmamoğlu'nun 15 milyon avroluk rüşvet trafiği baza takıldı. Muhittin Böcek'le İmamoğlu'nun telefon koordinatları para transferinin gerçekleştiği otellerle uyuşuyor. Daraltılmış baz analizi Muhittin Böcek'in rüşvet iddialarını doğruluyor. Muhittin Böcek, İmamoğlu'nun 15 milyon avroluk rüşvetin teslim edildiği adresleri tarif etti. Telefonların sinyali noktalarla eşleşiyor. Duruşmada ifade veren iş insanı Hamit Demir de İmamoğlu'na 8 milyon lira karşılığında daire ve para verdiğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da sıkıntısı büyüyor. Efendim, nüfusumuz 86 milyon oldu. 2026 yılı ilk yarı nüfus sayıları bu. İlk 6 ayda nüfus 228.434 kişi arttı. 86.320.602 kişi oldu. Bu artış sizi yanıltmasın, doğum hızımız gittikçe yavaşlıyor. Dünya ortalamasının yarısı seviyesine geldik. Yani belli bir kesimi ya da belli bir bölgeyi dışarıda tutarsanız eğer, resmen geriliyoruz. Çok yakın bir gelecekte, yani 2030'larda 40'larda sorunun SOS vermeye başladığını göreceğiz. Ve uzun vadede eğer bu iş böyle devam ederse nüfusun dağılımını acı bir şekilde göreceğiz. Çok acı. Narin için ikinci yıl mevlidi. Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin, kaybolduğu günün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kızı için dua eden baba Arif Güran, Allah rızası için ayın 21'inde Narin'in mevlidi şerifini okutacağız diyor. Yeni Akit ne diyor? MHP'nin eski milletvekili Verkaya Hakk'a yürüdü. Vefatı ülkücü camiayı yasa boğdu. MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Verkaya, işte dünya hayatı bu. Bu. Peşinden koşarak kendimizi kaybettiğimiz, stokları güncellemenin derdine düştüğümüz, yarın için, ne yarını, seneye, 10 sene sonrası, 20, 30, 40 sonrası için planlamalar yaptığımız dünya hayatı işte bu. Rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır temenni ediyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah taksiratını affetsin. İşte imtihan bu. Dünya imtihanı. Ne götürüyoruz? Neyi götürüyoruz? Neyden sorumluyuz? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İslamofobi batıda kurumsal diyor. İslamofobi üzerine çalışmalarıyla tanınan Profesör Farid Hafız, Avrupa ülkelerinin İslam dini uygulamasına karşı olduklarını söylemediklerini ama fiiliyatta Müslüman örgütlenmelerin daraltıldığını, kamusal alanda faaliyetlerin zorlaştırıldığını söylüyor değerli dinleyiciler. Saat 7.30 oldu bile. İlk 30 dakikayı hızla geride bıraktık manşetlerle, sürmanşetlerle. Pek tabii daha görmediğiniz, duymadığınız çok sayıda haber var. Onları da paylaşacağız. Ama şimdi ilk mesaj kimden ve nereden, onu okuyalım. Buldum. Hatay'dan, İskenderun'dan geliyor ve Murat Bey'in imzasını taşıyor ilk mesajımız. Murat Süleymaniyeli, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. İskenderun'da sizi dinlemekte diyor. Gönül dolusu sevgiler gönderelim. Orada da çok sayıda dostumuz, dinleyicimiz var. Peki, sizin de mesajlarınız var. Onlar da reklamlardan sonra.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Oh.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cıvilde.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Viva!

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: İstanbul'da %35 seviyesindeki trafiği görüyoruz şimdi ki saat 7.35 trafikte de %35. Ayrıntıyı şöyle anlatalım ya da özeti şöyle anlatalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem Anadolu'ya hem Avrupa'ya geçişlerde açık ve akıcı gözüküyor. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray'ı yine yoğun arter içerisinde sayabiliriz. Yoğunları şöyle listelemeye devam edelim. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na ve Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan kısmı ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz, demedi demeyin.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Biliyorsunuz Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığıdır. Türkiye'de aslında kendi başına çok büyük bir nimettir ve alışkanlıktır ama içeride sürekli bunu yaşayanlar, yani Türkiye'nin sıkıntısını da, iyisini de, zorunu da yaşayanlar, bilenler umumiyetle bunu gözden kaçırırlar. Ama gurbette yaşayanlar bunu çok iyi anlıyorlar. Yani senenin 11 ayı yurt dışında çalışıp çabalayıp o makine düzeni içerisinde var olanlar, sonra yeniden ekmek için yurt dışına çıkıp işlerinin başına dönmeye çalışanlar aileleriyle birlikte Türkiye'nin değerini hakikaten çok daha iyi anlıyorlar. Tatil bitiyor artık, yani Ağustos da bitiyor. Eylül derken takvimler sonbaharı gösterecek ve koşuşturma rutin haliyle başlayacak. Ama tatilden geri dönen gurbetteki vatandaşlarımız Türkiye'den ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söylüyor. Şöyle diyorlar: nasıl biz Kapıkule'den sevinçle içeri giriyorsak şimdi hüzünle gidiyoruz. Bunu ancak gurbette yaşayanlar anlar.
10: Berlin'den geldik, Almanya'dan Aksaray'a gittik. Orada yedik içtik. Yıllık günümüzü kullandık. Sağlık saatle tekrar evimize kavuşturmayı diliyoruz. 11 ayı bekleyeceğiz tekrar. Burukluk her zaman oluyor. Neler hissediyoruz? Üzülüyoruz. Vatandan gidiyoruz. Geride anayı bıraktık, babayı bıraktık. Baba yok, baba gitti, rahmetli oldu. Kardeşlerimi bıraktım, bacıları bıraktık. Kaynana, kayınbaba hep bıraktık. Üzüldük giderken. Bundan sonra işte yolumuz Allah açık etsin. İnşallah seneye bir daha Allah kavuşturmayı diliyoruz.
11: Bunu yaşayanlar anlar. Bu anlatılmaz. Nasıl bu Kapıkule'den sevinçle giriyorsak bir öyle hüzünle de dönüyoruz maalesef. Bu anlatılmaz bir şey, duygu. Bunu ancak gurbetçiler anlar gerçekten. Vallahi memleketimde doya doya gezdim. Sırayı ziyaret, büyüklerimizi, köyümüzü. Çok güzel geçti Allah'a şükür. Dönüyoruz. Çok güzel geçti şimdi. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yere gidiyoruz. Ama vatanımız, cennet vatanımız, ana vatanımız, Türkiye'miz, her şeyimiz.
12: İstanbul'dan İsviçre'ye yolculuk yapıyoruz. Yıllık izin için geldik. Vallahi işte iş güç oluyor işte, ister istemez. Evde ufak tefek tadilatlar oluyor. Onları yapıyoruz. Eş dost ziyareti, tatil, yedik içtik. Vallahi işte duyguluyuz. İşte hüzünlüyüz. İnşallah tekrarını Allah nasip eder. Evet, kaldığımız yeri de özledik. Yani sonuçta bir ayağımız da orada.
13: Köyümden, milletimden, ülkemden çok memnunum. İzinimi güzelce yaptım. Şimdi geri dönüş. Türk bayrağının altından ayrılıyorum. Çok üzüldüm. Türkiye'yi seviyorum.
9: Ya. Peki Allah yeniden nasip etsin gelmeyi. Efendim Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zarar, ziyan yok ama biraz ürpertti. Sabah 5.06'da yaşandığı AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem ve Ilgaz ilçesindeydi merkez üssü. Yerinde 12 kilometre derinliğinde. Ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hep bir deprem gerçeği var. Deprem çevre illerden ve ilçelerden de hissedildi. Kastamonu başta olmak üzere. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği de haber veriliyor. Dikkatinize sunalım. Herhangi bir olumsuz durum dedim ama depremin dışında gram altına şimdi biraz işaret edelim. 7000'i geçti. Gram altının serbest piyasada şu dakika itibariyle ki saat 7.39, 7.40'a dayandı. Satış fiyatı gram altının 7003 lira seviyesinde. Sevgili dinleyiciler, yukarı yönlü sörf başladı. Yukarı yönlü dalgalar üzerinde ilerlemeye devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Aslında piyasada savaş baskısı var. İran'da yaşanan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, petrol fiyatlarını 90 doların üzerinde tutmaya devam ediyor. Şu anda Brent'in piyasada değeri 93 dolar 59 sent. Dünden daha pahalı. Yaklaşık 2,5 dolar daha pahalı Brent petrol. Savaşın dolaylı maliyetleri Amerikan bütçesindeki derinleşmeyi arttırırken beklentileri aşan enflasyon verileri Fed'in yeni faiz artışlarını masaya getirmesine neden oluyor. Küresel tahvil piyasalarında ise sert bir satış baskısı yaşanıyor. Amerikalılar nezle oluyor. Biz burada hapşırıyoruz, öksürüyoruz, zatürreye dönüyoruz.
1: ABD'de hane başı herkese savaşın maliyetinin yansıması 750 dolar ila 1000 dolar arasında şu anda fiyatlanıyor ve ciddi bir maliyet anlamına geliyor bu. Çünkü hem altyapı hem enerji tesisleri vuruldu ve uzunca bir süredir zaten ambargo altında olması nedeniyle ve varlıklarının dondurulması nedeniyle İran hali hazırda var olan varlığını da kullanamaz durumda olduğu için biraz daha kötü bir süreç yaşıyor. ABD bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Orada dedi ki 25 milyar dolar ancak bu rakamın çok küçük olduğunu ve bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Şu andaki hesaplamalara göre sadece askeri operasyonların faturası dahi 100 milyar doları buldu.
9: Durum.
1: Brent petrol fiyatının varil başı 93 doları aşması tekrar işte barış ihtimalinin ya da müzakere ihtimalinin yavaşladığını, zayıfladığını gösteriyor bize.
9: 8 milyon verdim, ruhsatı aldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasında ifade veren iş insanı Hamit Demir'in ifadeleri bunlar. İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki vurgun düzenini anlatıyor. Hamit Demir, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bölgede proje yaptığını söyleyen Hamit Demir, ruhsat vermek için benden 8 milyon istediler diyor. Demir sonraki süreçlerde de kısmi para kısmi de daire olmak üzere onlara 8 milyon lira ödeme yaptım. Ruhsatlarımı aldım, inşaatımı da bitirdim ifadesiyle o rüşvet çarkını, kirli, berbat, irrite, iğrenç rüşvet çarkını anlatıyor, belgeliyor. Nerede dönüyorsa, bu tip ilişkilerin tümü nerede dönüyorsa. Sevgili dinleyiciler, her şey raydan çıkar. Eğer böyle devam ederse ve aklı selim bir seyir almak ve yolda düz, sağlam, aklı başında ilerlemek mümkün değil. Dün öyle oldu. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında sefer yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Kabataş yönüne ilerleyen tramvay, rayları aşarak Bağcılar istikametine giden hat üzerinden geçti. İstanbul'da oraları bilenler bana hak verecektir. Acayip kalabalıktır. Orada o aracın içinde olmak da derttir, o araçları kullanmak da derttir, ilerlemek de derttir. Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında Kabataş seferini yapan tramvay, Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametinde giden rayların üzerine geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı. Bir süre Fındıklı Bağcılar istasyonları arasında yapılan seferler tramvayın kaldırılmasının ardından da normale döndü. Bu raylı sistemlerden birini kullanan bir tanıdığım var. Bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Zorlukları anlatıyor. Karşılaştığı insan tipini, profilini anlatıyor. Neler neler. Yani insan olan bu muameleyi ne kendisine, ne ülkesine, ne o araca asla ve kata yapmaz. İnsan olan yapmaz. Ama ondan nasibi almadıysak şayet, savulun, sınırı yok. Peki. Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Kahire'de vitrinler, bordo mavi, Trabzonspor'un ses getiren transferi Muhammed Salah'ın 10 numaralı forması, Mısır'da Kahire'nin tarihi Hanel Halili çarşısındaki mağazaların vitrinlerinde duruyor. Mısırlı taraftarlar Salah'ın Türkiye transferinden memnun olduklarını söylüyorlar sevgili dinleyiciler. Güzel ama dün kabul edelim Trabzon evinde kaybetti ve çok da iyi sinyal vermedi henüz. Takım olmayı başaramadığını anlıyoruz bordo mavili ekibin. Koştu Trabzonlu oyuncular ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele de ettiler ama organize olduklarını söylemek gerçekten zordu. Muhammed Salah'ın da etkisinin yetersiz olduğunu dile getirelim. Belki ilk heyecandır ama daha iyi bir başlangıç yapılabilirdi. Madrid'de oynamıyoruz çünkü. Ferencvaros'la oynadık. Yenildik 1-0. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayan Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Tur biletini zora soktu temsilcimiz. Rövanş maçını 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynayacak. Dişli bir takım evinde daha da dişini gösterecektir. Trabzonspor'un da çok daha dikkatli olması gerekiyor. Spor dünyasında paylaşırız ama İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batragov, Galatasaray taraftarının Avrupa'nın en ateşli taraftarı olduğunu söylüyor. Galatasaray beklenen transferini böylece gerçekleştirmiş oluyor anlaşıldığı kadarıyla. Peki devam edelim. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ay sonunuzda elinizde para kalıyor mu efendim? Kalmıyor mu? Aslında birikim yapmak sanıldığı kadar zor değil. Maaşın geldiği gün atılacak birkaç küçük adım gelecekte büyük bir güvenceye dönüşebilir. Acaba çalışırken para nasıl biriktirilir? Şöyle diyor uzmanı.
3: Özellikle gençler için söylüyorum ve orta gelirli için söylüyorum. Yani orada sosyokültürel aktiviteleri ne kadar kısılırsa tasarruf imkanı o kadar çok artar. Ve şu anda nominal faiz oranı ve reel faiz ülkemizde çok yüksek. Dolayısıyla bir miktar tasarruf edebilenler bunu ne kadar çok tasarruf ederse oradan bir reel getiri elde edebiliyorlar. Katılım bankalarında katılım hesapları var, para piyasalarında katılım fonları var, para piyasasında yine faiz ve benzer enstrümanlara dayalı fonlar var. Normalde altın derdim fakat şu dönemde ben pek bir altın önermiyorum çünkü altın fiyatı gerçekten jeopolitik risklere karşı ve petrol fiyatına karşı çok duyarlı. Bizim zorunlu harcamalarımız var. Nedir bu zorunlu harcamamız? Kira, elektrik, suyu, doğalgazı, işte iletişim için cep telefonu, ulaşım için belli bir miktar ayıracak. Dolayısıyla bunlar hayatını devam ettirmek için kısım. İkinci nokta gıda. Çünkü beslenmesi gerekiyor ve normal bir beslenme için ayırması gereken bir bütçesi var. Bundan sonra eğer geliri yukarı doğru çıkıyorsa bunun bir miktarını sosyalleşmek için, refah bir hayat yaşayabilmek için, işte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için ama bu miktarı ne kadar minimum tutarsa o kadar fazla tasarruf yapar. Şu anda baktığımız zaman katılım hesaplarının getirisi enflasyonun getirisinin üstünde. Yani dolayısıyla bir katılım hesabında hesap açan bir vatandaşımız orada o parasına dokunmadığı zaman enflasyon karşısında reel olaraktan kastım şu, enflasyondaki artıştan daha fazla katılım hesabından bir kar payı artışı elde edebiliyor. Yani şu konjonktürde mevcut durumda TL'de kalmak açıkçası vatandaşlar açısından daha avantajlı.
9: Mesajlarınız bu arada gelmeye devam ediyor. Erkenden uyanan ve Radyo 7'nin yayınlarını takip eden dostların her birine selamlar gönderelim. Kayseri'de Demir Kaynak ailesi dinliyor. Almanya'da Necdet Bey Akçaoğlu ailesi takip ediyor. Valla biz gurbette her gün Türkiye'nin özlemiyle yaşıyoruz. Az evvelki haberinize istinaden bunu söylüyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin demiş. Ne güzel. Size de inşallah. Sizi de muhafaza etsin. Konya'da Eyüp Bey bizi dinliyor. Eyüp Bilici sevgiler gönderelim. Mehmet Akçay yine takibe devam ediyor. Bir başka dostumuz her sabah muhakkak Radyo 7'nin haberlerini dinlerim demiş. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Adınızı da yazmayın ama. Bakın yazın daha doğrusu. Unutmayın ama lütfen adınızı unutmazsanız şayet memnun olacağız. Davut Doğan'a sevgiler gönderelim. Yine bir nöbet dönüşünde Ankara'dan sizi dinliyorum diyor. Geçmiş olsun iyi istirahatler diyelim. Vallahi hissiyatımıza tercüman bir yayıncısınız siz. Bu örgütlerin hepsi aynı merkezden, küresel çete tarafından yönetiliyor. Sağcı, solcu, görünümü ne olursa olsun. Hangi gruptan, ne tip kıyafetlerle, sakalı nasıl, görüntüsü nasıl, endamın yeter. Oralara çok aldırmadan meseleye bakmak lazım. Hepsi yenilecekler inşallah diye yazmış. Ümidimiz o tabii. Şimdi efendim, bir, grubun Kuriş suç örgütünün önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un, daha doğrusu örgütün önceki lideri değil, Süleymancıların önceki lideridir. Eski Ulaştırma Bakanı merhum Ahmet Arif Denizolgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle alakalı sorulara yanıt aranıyor biliyorsunuz. Savcılık Denizolgun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Öyle ya. Vefat gerçekleştikten sonra şüpheli bir durum var düşüncesi zihinde gerçekleşiyor. Oluşuyor 4 saat bekleyince. Seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bardak ve çiftlik çalışanı Ahmet Soygel'in ifadelerine göre Denizolgun 6 Eylül 2016 günü saat 15 sıralarında İstanbul Beykoz'daki çiftliğine geldi. Bir süre atla dolaştı. Saat 17 sıralarında çiftlikteki evine girdi. Onu son kez Kadiroğlu gördü. Aradan 24 saat geçmesine rağmen Denizolgun ortalarda görünmedi ve kuşkular arttı. Kadiroğlu, Bayrak ve Soygel birlikte odaya girmeye karar verdi. Saat 19'da da içeriye girdiler. Denizolgun üçlü koltukta hareketsiz şekilde yatıyordu. Üzerinde binici kıyafetleri vardı ve ağzından da kan gelmişti. Nabzına baktılar, ölmüştü. Yakınlarını ve özel doktorunu aradılar. Polise ise tam 4 saat sonra haber verildi. Savcılık 4 saatlik gecikmenin nedenini şimdi araştırıyor. Çiftlikte şu anda kimse yok. Üzerinde dikenli teller olan demir kapı pas tutmuş, yani bakımsız olduğu anlaşılıyor. İçerideki ahşap yapıların metruk halde olduğu, çürümek zorunda kaldığı ya da çürümek üzere olduğunu vurguluyor. Gazete haberinde terk edilmiş ve binalarında çürümekte olduğu soru işaretleri çok. Yani giderilmediği de ortada rahatlıkla anlaşılabiliyor. Yeni FETÖ imamı çıktı. Bu da hani Kuriş suç örgütü terazinin bu kefesinde, bu tarafta da Kuytul grubu var. Diğer tarafta zaten FETÖ maalesef ki bulunuyor. Kuytulcular operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin Fethullahçı terör örgütünün mahrem jandarma sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Daha doğrusu ortaya çıkartılıyor değerli dinleyiciler. Şaşıran 26 kişi gözaltında. Suç örgütü kurma, örgüt üyeliği, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmada FETÖ izi ortaya çıktı. Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un 2021'de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ, PDY o zamanki ifadesiyle paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün jandarma mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Hakan Kuytul hakkındaki iddianamede silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ayrıntısı da dikkat çekiyor. Kuytulcular operasyonunda bir evin yatak odasında, çelik kasada altın ve döviz dahil bulunan 3.9 milyon liranın sırrı da ortaya çıktı. Çelik kasaya ait görüntülerin Kuytulcular adlı yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in evindeki çelik kasadan çıktığı ifade ediliyor. Altınların bulunduğu ya da dövizin, paranın bulunduğu andaki görüntülerde polis kamerasına yansıyor. Peki Kuytulcuların kaçırdığı iş insanı ne anlatıyor? Ne tip tehditlerle ya da işkencelerle karşılaştığını şöyle anlatıyor. Bunlar dehşet anları.
5: Anlarımı çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytulu ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. İlk olarak yani 12-13 bin civarında işte alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeyim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Şeyden, ajan sesinden falan onları ancak tahmin edebiliyordum. Evet, sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum. Orada kırıldığını hissetmiştim zaten. 3 tane yerin raporu var yani şu an. Kadın doğum hastanesinden rapor almışlar kendi kendilerine. Yani ben mi gitmişim kadın doğum hastanesine? Yok. Ben yokken, yani benim raporum nasıl oluyor da benim sildim, benim haberim olmadan bir hastaneye gidiyor da kadın doğum hastanesinden rapor alıyorlar. Bir mahkemeyi şaşırtmaya çalışıyorlar. Gelsinler sildimi koysunlar mahkemede. O doktorlar da çıkın. Kendileri çağırsın. Kırık var mı yok mu? Görürsünler ya.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
15: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
3: yüzü şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bir reklam.

0: TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access ve iyi yaşa. Access 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Trabzonspor evinde sessiz maalesef 0-1 ile. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında French Maroş'u konuk eden Trabzonspor sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Golü engel olamadı Bordo Maviller ve Macar temsilcisi karşısında turu rövanş karşılaşmasına bıraktı. Bu arada hakemin de hatalı kararlarını ayrıca söylemek lazım. Özellikle 24'te net bir penaltımızı es geçti Hırvat hakem. 90+5'te en fazla sarı kart göstermesi gereken pozisyonda Trabzonlu oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Oyundan attı ve bu durum büyük tepkiye neden oldu. Yenildik. 1-0 evimizde ama 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynayacağımız rövanşı alacağımızı düşünüyoruz diyor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke. Futbolcularımızın isteği ve arzusu bu tura geçebileceğimizi herkese gösterme çabaları vardı. Maçın skoru bambaşka olmalıydı. İkinci maç için ümidimi kaybetmedim dedi. Fatih Tekke hakemle ilgili olaraksa oyunun geneline baktığımızda kötü yönettiği bir maç olduğunu söyleyebiliriz dedi. Transferler içinse santrafor beklentimiz olduğunu söyledik. Olursa aklımızda 6 numara da var diyor Fatih Tekke. Muhammed Salah'ın gayretli olmasına rağmen gol sesi veremeyen isimler listesinde ilk sırada yer aldığını da ayrıca söylemek lazım. Ama dediğimiz gibi 27 Ağustos Perşembe maçın rövanşında Macaristan'da oynayacak Trabzonspor'umuz French Maroş'la orada yine onu yenebilecek güce sahip. Yalnız inanılmaz bir Beşiktaş var. Silindir gibi gidiyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımını ezdi geçti 3-0'la. Tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi binlerce, on binlerce taraftarının desteğiydi. Tüpraş stadında ilk yarıyı Oh ve Mourinho'nun golleriyle 2-0 önde kapattı siyah beyazlar. İkinci yarıda Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Tıpkı Trabzonspor maçında

Sahada oynanıyor, basında değil. Spor basınında değil. Ve Vlahovic siftah yaptı. Umut veriyor. Henüz tam hazır olmadığı anlaşılıyor. Ama Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olacak gibi Sırp futbolcu. Beşiktaş teknik direktörü Italiano maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı 71. dakikada sakatlanan ve oyundan çıkan Trossard için acısı var ama sakatlığı yok dedi. Maçı da değerlendiren Italiano, sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Mükemmel bir performans. Yolun çok başındayız. Önümüzdeki günler olacak. Zor günler olacak ama aşacağız. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyor. Herkes elinden geleni yapıyor diyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü de ateşli bir taraftar gibi ve Beşiktaş'ın 40 yıllık hocası gibi hareket ediyor. Stadın da taraftarın da sevgisini kazanmış bir isim olarak dikkatlerden kaçmıyor Beşiktaş teknik direktörü. Peki Fenerbahçe'nin Ferdi atağından da haberiniz olsun. Fenerbahçe Lyon'u elerse Ferdi Kadıoğlu için çalışmalara başlayacak. Sarı lacivertli kurmayların şimdiden hem milli sol bekle hem de Brighton yönetimiyle temasta olduğu haberleri var. İlk hafta Çorum'la 2-2 berabere kalan Galatasaray bugün Süper Lig'in bir başka yeni takımı Erzurum'u yenerek 3 puanla tanışma niyetinde. Erzurum Spor Galatasaray maçı saat 21.30'da başlayacak ve Galatasaray o beraberliğin ilk hafta şokunun etkisinden kurtulmak istiyor. Cimbom'un yeni transferi Batragov dün İstanbul'a geldi. 21 yaşında çok standart üstü bir oyuncu, 10 numara bir oyuncu. Galatasaray'da forma giymek benim hayalimdi diyor. Dolar insanlığı nasıl konuşturuyor? Filenin sultanları madalya peşinde. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor ve Avrupa'nın en büyük 6 Eylül'de, en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. A grubunda mücadele edecek A milli kadın voleybol takımımız bugün saat 19'da Sinan Erdem'de Letonya ile karşılaşacak. A yıldızlı ekip grupta Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

0: Ortak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Oh.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Sayın sürücüler lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda çalışma mevcut. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri ve Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 48'in üzerinde olduğunu söyleyerek başlayalım. 48.05'te doların Türk lirası karşılığı. Avro ise 56.23'te. 1 avro 56.23 Türk lirası. Sterlin 65.62 seviyesinde. 1 sterlinin Türk lirası karşılığı bu 65.62. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi yine kaybetti. 62 puanını yitirdikten sonra günü de 14.396 ile tamamladı. Gram altın 7.000 liranın üzerinde. Bu son 3-4 ayın en yüksek değeri anlamına geliyor. 4 ayın tamamen düzeltelim. 7.000 lirayı aştı 4 ay sonra ve en yüksek 7.019'u test etmiş vaziyette. Şu anda serbest piyasadaki fiyatı üzerinden size söylemem lazım. 6.999 lira, 7.000 lira seviyesinde bulunuyor. 1 gram altının Türk lirası karşılığı şu anda 7.000 lira. Çeyrek altın 11.419'a satılıyor. Yarım altınsa 22.832 liraya. Tam altın 45.489 lira. At altının satışı ise 46.000 liraya geçti. 46.327 lira. Gümüşün gramı 106.63'te. 106.63'te ve Brent petrol o da yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 93 dolar 22 sent seviyesinde.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız.
15: Okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiseleri, okul saldırılarını hatırlayacaksınız. Hepimizi mahveden, çok üzen haberlerdi. Eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılıyor. Çalışma Sosyal Güvenlik'le İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan bir protokol var. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde dev adımların atıldığı bir protokol. Türkiye genelinde her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması planlanıyor. Bu kapsamda da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde 81 ildeki okullara 30 bin kişi alınacak. 30 bin kişi. Bahçe görevlisi olarak tarif edilen 30 bin kişilik kontenjan 81 il valiliğine dağıtıldı. Kontenjan belirlenirken illerin ihtiyaçları dikkate alındı. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628, İzmir'de 1242 kişi görev alacak. 14 Eylül'de çalacak ilk ders zilinde, ki çok da fazla bir süre kalmadı, 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görevinin başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Peki başvurular nereye, nasıl yapılacak? Başvurular İşkur üzerinden alınacak. Başvuru tarihleri henüz belli değil. Takvimin yayınlanmasının ardından adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifreleriyle İşkur ve E-Şube sistemine giriş yapacak. Sistemde toplum yararına programlar arama sekmesine girilecek. Ardından ikamet edilen il seçilecek, ilanlar listelenecek, başvuru yapılacak. Bahçe görevlilerine asgari ücret seviyesinde bir maaş verilmesi düşünülüyor. Bahçe görevlilerine asgari ücret seviyesinde bir maaş verilmesi düşünülüyor. Sevgili dinleyiciler, haberiniz olsun diyelim ve devam edelim. Yine eğitim hayatından olsun haberimiz. Efendim, özel okullar kimseyi takmıyor, kimseyi dinlemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasağına rağmen özel okullar kaynak kitap satışlarına devam ediyor. Bazı özel okullarda kitap ücretleri geçen yıla göre %160'lara varan zamlarla 100 bin lirayı aşmış vaziyette. Bu sadece kitaba ödenecek olan para. Öte yandan Ağustos'tan sonra ödeme yapan velilerden de 20 bin liraya varan farklar talep eden bazı okullar, özel okullar olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Şimdi bir de YKS'de en başarılı lise dikkat çekiyor. YKS'de en yüksek yerleştirme oranı %85.73 ile sosyal bilimler liselerinde. İlk 5 sırayı alan Kabataş Erkek'in 22 öğrencisi de ilk 100'e girmiş vaziyette. Sevgili dinleyiciler, kendini ispatlamış okulun öğrencileri olarak listede yerlerini alıyorlar. Öğretmenler önlük giyecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlanan yeni genelgeyle eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken önlük giymelerinin zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Sevgili dinleyenler, ben çok sayıda eğitimci arkadaşla içli dışlı olduğum için bazı öğretmenlerin bunu sıkıntı verici bulduklarını biliyorum. Er kişi ya da hatun kişi fark etmez, öğretmenlerimiz, muallimlerimiz, muallimelerimiz, lakin şu bir gerçek, bir öğretmen duruşuna daha uygun bir kıyafet. Bazıları kıyafet kavramını çok esnettikleri için derste önlük bence gayet makul, gayet düzenli görüntü verir. Milli Eğitim Müdürlükleri de süreci yakından takip edecek. Önlükler Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olgunlaşma enstitülerinde iki farklı model halinde dikilecek, tasarlanacak. Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik beyaz önlük olacak. Diğeri de anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımlarına uygun şekliyle üretilecek. Klasik beyaz önlüğün iki cebinin üzerinde bilimin öncülüğünde sonsuza uzanan yolu temsil eden gümüş renkli nakış tasarımlar, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunacak. Diğer önlükse kolsuz şekilde tasarlanacak ve ön yüzünde renkli balonların bulunacağı ifade ediliyor. Hani özellikle anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımlarının tasarlandığı önlük tipi. Şimdi madem öyle, başarı hikayesinden bahsedelim. İkizler yapımı tamamlanamayan evlerinde yerde ders çalışıp fen lisesini kazanmayı bildiler. Adam olacak çocuk yerde, havada, duvarda, çayırda, taşın üzerinde, ne bileyim yani yastığının üzerinde bağdaş kurduktan hemen sonra ayakta, tek ayak üzerinde, her yerde adam oluyor zaten. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde yaşıyor ikizler Musa ve İsa Karaköm. Su sızmalarının önlenmesi amacıyla üstü branda ile kapatılan, sadece bir odası, mutfağı ve banyosu, tuvaleti bulunan evlerinde ders çalışarak girdikleri liselere geçiş sınavında başarı sağladı. Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. İşte o zor şartların başarılı gençleri.
8: 14 yaşındayım. LGS sürecinden geçtim. Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandım. Tek gözlü arada masa olmadan ben ve kardeşim çabalayarak kazandık bu liseyi. Günde 5-6 saat çalışıyorduk. Yerde çalışarak anne ve babamızla birlikteydik. Durumumuz kötüydü. Babam rahatsız. Sadece bir odadaydık. 5 kişi bir odada yaşıyorduk. Biz de köşeye geçiyorduk, çalışıyorduk. Çünkü çok tıpkı bir süreçten geçirdim. Doktorlardan falan çıktıktan beri. Sürekli doktorlardayım. Kalp rahatsızlığım var. Ülken 2 defa önce oldum. Geçen ayda İstanbul'a gittim yine. Babamın durumu kötü. Ona rağmen beni alıp hastaneye getiriyor, sağlığını düşünüyor. Ben de bunu düşünerek okuyup kazanmak istiyorum.
9: Karaköy 14 yaşındayım. Fen lisesini kazandım. LGS sürecinden geçtim. Zorlu bir süreçti. Evde yerde oturarak çalışıyorduk. Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üstüne. Zor çalışıyorduk ama günde 5-6 saat çalışıyorduk. Ve amacımıza ulaştık, fen lisesini kazandık. Ben 410, ikizim 395 puan aldı. Ve ikimiz de Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleştik. Yazılım mühendisiyim. Televizyonun sesi bazen geliyordu. Köşeye çekiyorduk, çalışıyorduk. Ailemiz de bize destek veriyordu zaten.
15: Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. Kolay değil. İstanbul'da özel yurt tarifesi belli oldu. Aylık fiyatlar 15 bin liradan başlıyor. 76 bin liraya kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Yani iş öyle hiç kolay değil. Şimdi Avcılar'da aylık yaklaşık 20 bin liraya 40 bin lira arasında, 20 ile 40 bin lira arasında özel yurt bulmak mümkün. Esenyurt'ta fiyatlar biraz daha farklı, 15 bin lira ile 32 bin lira arasında. Şişli'ye gelince orada da farklı, fiyatlar 21 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar çıkıyor. Fatih'te özel yurtlar 30 bin liradan 40 bin liraya, Kadıköy'de 30 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseliyor. Beşiktaş'ta ise yurt ücretleri 36 bin liradan başlıyor, tek kişilik odalarda 76 bin lirayı buluyor. Devlet yurtlarında ücretler geçen yıl 750 lira ile 1600 lira arasındaydı. Bu yılki fiyatlar ilerleyen haftalarda açıklanacak. Aramalar son günlerde yoğunlaşmış durumda. İlçelere göre farklı tarifeler uygulanıyor. Devlet yurtları da var ama taleple kıyaslanınca sayısının çok zayıf olduğu da rahatlıkla görülebiliyor. Mecburen özele yönleniliyor. Derken işte yaşadığımız şey bu. Efendim nüfusumuz 6 ayda 228 bin kişi arttı. Türkiye nüfusu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. 86 milyon 320 bin 602 kişiye çıktı. Erkek kadın nüfusu farkı da 21 bin 348. Avrupa standartlarıyla dünya standartlarıyla kıyaslandığında doğum hızımızda ciddi yavaşlama var. O standartların %50'si seviyesinde bulunuyoruz. Eğer bir bölgeyi ya da belli bazı bölgeleri dışarıya çıkarttığınızda hemen hemen çoluk çocuğa karışma niyetinin ortadan kalktığını söylemek mümkün. Rahata düşkünlük mü derseniz, ekonomik şartlar, mali şartlar mı derseniz, kafanız mı kaldırmıyordur bilmiyoruz. Bireysel yaşam tercihi midir onu da bilmiyoruz. Nüfus artıyor, gözüküyor ama maalesef ki doğum hızında dünya standartlarının yarısı seviyesinde bir yerde bulunuyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına iyi haber verdi. Bu bir müjde, kreş müjdesi. Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söylüyor Sağlık Bakanı.
17: Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya gidiyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
15: Bu arada sizden gelen bol bol mesajlar var. 0507-977-0101 biliyorsunuz bizim WhatsApp numaramız ki harıl harıl çalışır her sabah. Evelallah. Radyo 7'nin sosyal medya mecraları da öyle. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Telefonumuz yanımızda, ara ara kontrol de ediyoruz ama yoğunluk içerisinde bazılarını da gözden kaçırıyor olabiliriz. Bu yüzden de lütfen kusura bakmayın diyelim. Mesela Abdullah Okur'a sevgiler gönderelim. Yayın için çok teşekkürler, duayı için de öyle. Çorum'dan sizi dinliyorum diyor Abdullah Okur, Çorum'a sevgiler. Hüseyin Karabay, oğlum Abdülsamet'le beraber yoldayız ve dinliyoruz diyor. Rast gitsin işleri. Ali Rıza İnanç'a sevgiler gönderelim, o bizi Bursa'dan dinliyor. Mücahit Çal ağabeyimize selamlar gönderelim, hayırlı cumalar diyerek mukabele edelim. O da dua etmiş sağ olsun. Cumalar, hayırlı cumalar diyen isim Ayşe Gökhan, çok teşekkürler efendim, size de hayırlı cumalar, pırıl pırıl bir gün olsun. Mesut Okur bizi dinleyen dostumuz, ona da selamlar ve sevgiler gönderelim. Aynı şekilde dostumuz adını yazmamış ama ona da selamlar ve sevgiler gönderelim. Bunları size Instagram'dan Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden okuyorum. Tıpkı Seyfettin Kılıç'ın, Seyfettin Kaptan'ın mesajını okuduğum gibi sevgiler ve muhabbetle. Efendim erken rezervasyon yaptırma niyetindeydi. Vatandaşın bir kısmı yaptırdı da. Yani senenin başında, kış mevsiminin ortasında yaptırdı üstelik bu rezervasyonu. Daha ekonomik şartlarda tatil yapabilmeyi umuyordu. doluluk oranları düşük kalınca bazı oteller boş odalarını %40'a %60'a varan indirimlerle satışa sundu. Yaz sezonunun son bölümünde tatile çıkanlar, yani Ağustos diliminde, hatta Eylül diliminde tatile çıkanlar, aylar önce rezervasyon yaptıranlardan daha az ödediler sevgili dinleyiciler. Yani erken alanlar değil de son dakikacılar bu kez kazandı. Turizm acentesinden Ramazan Kıvanç, bu sezon bazı otellerde erken rezervasyon fiyatlarının altına inen son dakika kampanyalarının tüketicinin alışkanlıklarını değiştirebileceğini söyledi. Vatandaş erken rezervasyon yaptığında daha uygun fiyatla tatilini garanti altına aldığını düşünüyor. Ancak sezon içinde ya aynı otelin daha düşük fiyata satıldığını gördüğünde gelecek yıl rezervasyonunu erkenden yaptırmak yerine beklemeyi tercih edebilir. Bu durum erken rezervasyon sisteminin güvenini zedeleyebilir. Oteller açısından da sezon öncesinde doluluk oluşturmak zorlaşabilir. Bu nedenle son dakika indirimlerin geçici bir fiyat hareketi olarak kalması önemli diyor. Yani işin içindekiler, acenteciler bu son dakika taleplerinin geçici bir döneme denk gelmesini istiyor. Erkenden o turistik satışları yapabilmek için. Bazen de evdeki hesap çarşıya uymaz. Sıcak ve nem 10 gün daha bunaltacak gibi gözüküyor. Afrika ve Basra Körfezi kökenli sıcak hava dalgası Türkiye'yi sarmış durumda. 40 derecenin aşılması bekleniyor. Yüksek nemin de başta İstanbul olmak üzere hayatı daha da zorlaştıracağına işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Afrika Basra sıcaklarının etkisi altındayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, hava sıcaklığı olarak da geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde özellikle kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney kesimlerde 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve çocuklar 12 ile 16 saatler arasında mümkünse dışarıya çıkma konusunda daha dikkatli olsunlar diyor. Çünkü bunaltıcı havanın en az 10 gün daha süreceğine işaret ediyor. Afrika Basra sıcaklarından hareketle sevgili dinleyiciler bu haberi sizinle paylaştık. Peki hava sıcak, deniz suyu da sıcak. Yani deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması sonbaharda aşırı hava olaylarına neden olabiliyor. Birden çok güçlü yağışlar, fırtınalar, göz gözü görmeyecek ölçüde yağış şekilleri. Akdeniz'deki ısı birikimi kıyı bölgelerimizde acaba riske bir neden olacak. İzmir'de Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şermin Tağıl anlatıyor.
18: Bu yıl iklim sisteminin en önemli belirleyicisi olarak gördüğümüz deniz yüzeyi sıcaklıkları maalesef rekor kırmakta. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 21 santigrat derecenin üzerine çıkmış durumda. Bu da şimdiye kadar gözlemlediğimiz en yüksek sıcaklık diyebiliriz. Tabii Akdeniz de buna paralellik gösterdi. Akdeniz yüzeyi sıcaklıklarının da içinde bulunduğumuz günlerde 28.4 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Biriken ısının sonbahara kayması muhtemel ki öyle öngörüyoruz. Sonbahara kaymasıyla birlikte aşırı ısı birikimi, kuzeyden gelecek herhangi bir soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında işte o zaman özellikle kıyı bölgelerimizde sele neden olabilecek sağanak yağışların fırtınaları gözlemleyebiliriz. Hortumu, su hortumlarını ki bilirsiniz geçen yıl ilkbaharda da ülkemizde çok fazla birçok bölgede Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz'de su hortumlarını gözlemlemiştik.
15: Aranızda kömür taşıyan binasının evinin önünde ya da hanesinin hemen önünde kömür dökümünü görmüş. Sonra onu evine ya da bodrumuna uygun yere istifleyen, kömürü kıran, parçalayan, akabinde mahallenin sokağın o ilgili kısmını süpüren, hatta yıkayan bir nesil olduğunu biliyorum. Çünkü ben onlardan biriyim. O kömür taşımak bambaşka bir şeydi. Hem çok zordu, bugün baktığımız yerden nostaljik olarak bile tanımlanabilir ama çok zor kısmını ben daha iyi hatırlıyorum. Evde 5. katta olunca tabii. Bir de odun meselesi var, onu da aynı zamanda tedarik etmeniz lazım. Yalnız ülkede artık doğal gaz var. Yeni jenerasyon öyle kömürle falan çok fazla uğraşmıyor. Kayseri'de de bu kömür işi artık son buluyor. Belki yaparız, belki de yapamayız artık bundan sonra diyor. 30 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren kömürcü Ali Çelik, kömürcülüğün geleceğinin giderek zorlaştığını anlatıyor. Dinleyin.
19: Biz Pavol'dan ayrıldıktan sonra babamın yanına geldim. O gündür buradayım. 30'u geçti. İthal Rus sünnet. Rusya'dan gelen ithal ceviz ağırlıklı gidiyor. Onun yanı sıra fındık var. Kaliforniya kazanında kullanılan. Kaliforniya portakal var. Limon var. Karpuz zaten gitmiyor. Karpuz genelde binalarda yakıt olarak gidiyordu. Binalar doğalgaza geçindi. Karpuza talep azaldı. Yok yani nece kadar azaldı. Kömür fiyatları bu sene biraz yüksek. Geçen sene çok artmadı. Bir seyirde gitti. Şu anda kömür fiyatları ortalama ceviz 12, limon 13 bin TL bazında gidiyor. İster istemez yakıta gelen zamlar nakliye artıyor ve kömüre yansıma oluyor. Dolardaki artış ve artı Karadeniz'de bir gemi bombalaması olmuş herhalde. Ondan kaynaklı kömür fiyatlarında biraz artış oldu. O da etkiledi. Yani şu andaki fiyat 12-13 bandında gidiyor. Yani vatandaşlar kömür alırken şuna dikkat etmeli. Güvenli yerlerden almalı. Kömürün arkasında duran insanlardan almalı.
15: 4 ay sonra altının piyasa gram değeri şu anda 7 bin liranın üzerinde. 7 bin 6 liralar seviyesinde Türk lirası karşılığıyla 1 gram altını görüyoruz. 4 ay sonra sevgili dinleyiciler Brent petrolde 93 doların üzerine çıktı. 93.35 böyle hararetli aktardığımıza bakmayın, bu iyi bir durum değil yani bir tarafıyla. Bu arada fiyatı altın değerinde topla bitmeyen bir canım sebze var. Amasya'nın tescilli sarı altını diye biliniyor. Çiçek bamyası altından çok daha kolay satılıyor. Taşova ilçesinde halkın en büyük geçim kaynağı olan coğrafi işaret tescilli çiçek bamyası gece de alıcı buluyor, gündüz de alıcı buluyor. Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan o minicik bamyalar önce kurutuluyor. Pazara bamyayla giden kadınlar anında onu paraya dönüştürüyor, alışveriş yapıyor. Bamya yetiştiren kadınlar Hızır'ın cebinden düşmüş topla bitmiyor diyor ve bamya satışından memnunlar.
20: Senenin her saatinde, her gününde bunu para eder bu. İhtiyacı olduğu zaman git sat, ihtiyacını gör. Bamya öyledir. Çeyrek gibi bir şey, öyle düşünelim. Artık çeyreği de unuttuk da gram altın gibi bir şey. Çocuğu okutursan çok güzel bir para. İhtiyacı olduğu zaman hemen satıyorsun, çocuğun ihtiyacını görüyorsun. 4 çocuk var. İhtiyacı olduğu zaman satar, çocukların atıyorum yurt parası, bilmem işte harçlıkları, okul ihtiyaçları. Mesela okullar açılacak, ihtiyaçlar ne olacak? Hemen buradan 3-5 kilo bamya satacağız, ihtiyaçlarını alacağız. En son 1400-1500'dü, 2600'leri gördü. Piyasa köydeki babaannelerimizin önlerine döküyoruz çullara. Onlar diziyorlar iplere. Sabah da onları sarıyoruz akşam. Sabah da çiçeklerinden ayırıyoruz. Sonra onları tekrar diziyoruz. Onlar kuruyorlar. Kurumuş halini tekrar bağlıyoruz. Zara hazır hali o hali oluyor.
15: Efendim yarısı bizden 81 ile yayılacak. İstanbul'da 3 yıldır uygulanıyor biliyorsunuz yarısı bizden projesi. Yeni vizyon belgesi kapsamında 81 ile yaygın hale getirilecek. Bugüne kadar 384.553 bağımsız bölümün dönüşüm süreci dahil edildiği projeyle Türkiye genelinde her yıl 150 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bekleniyor. Binaların kullanım ömürlerinin tanıdığı, geride kaldığı, bittiği, geçtiği gerçeği bir numarada duruyor. Türkiye'nin gerçek bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kimse de unutmaması gerekiyor. O kadar yalın bir haliyle duruyor ki. Şimdi birinci haber şu. Sevgili dinleyiciler, Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi ve sabah saat 5.06'da oldu. Yerinde 12 kilometre derinliğinde. O deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Başta Kastamonu olmak üzere depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Peki İstanbul'da Marmara Denizi'nde ne oluyor? Büyükada açıklarında 48 saat içinde 170'ten fazla mikro deprem meydana geldi ve uzmanlara göre bu fayda risk yok. Hasan Sözbilir bunun büyük depremin habercisi olduğunu gösteren bir yöntem yok derken Şükrü Ersoy hoca faylar dönemsel olarak böyle küçük depremler üretebilir diyor. Profesör Ahmet Ercan paniğe yol açılmamalı, küçük depremlerle kestirim yapılamaz derken Profesör Okan Tüysüz bunların önce olup olmadığı ancak büyük deprem gelince anlaşılır diyor. Yani öncü demek için erken. Peki Şener Hoca ne diyor? Profesör Şener Üşümezsoy, bu fay yaşlı ve ölü bir fay, buradan büyük bir deprem çıkmaz diyor ve şöyle devam ediyor.
21: Beklenen İstanbul depremi yok. Bu deprem 1999'da olan depremde Yalova'dan Çınarca ve Teşvik'e kadar giden fay kırılarak onun bir kesimindeki sitesi boşalttı. Ama ondan bir öncesi de yine bu Yalova Çınarcık ve Çınarcık güneyindeki hat boyunca 1894'te fay kırılarak İstanbul'daki beklenen depremi zaten beklenen deprem 100 yıl evvel olduğu ortaya çıkmıştı. Yani arkadaşlar yanlışlıkla ve Marmara Denizi'ndeki sismik verileri değerlendirmede atlayarak var olan şablon haritalardan konuşuyorlar. Bu haritalarda 17 Ağustos'ta kırılan fay Hersek Deltası'nın yani bu köprünün Osman Gazi Köprüsü'nün doğusunda kaldı. Bundan sonra çıkacak fay ilerliyor. Adalara doğru gelerek oradan Çekmece'ye kadar giden Marmara'nın hemen İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki güney kıyısından geçen fay kırılacak. O fay Kuzey Anadolu fayı değil ve bu hem MSC hem de diğer yapılan çalışmalarda Kuzey Anadolu fayının kolu Çınarcık'ın güneyinden geçiyor. Bu da şu, bütün deprem spekülasyonları yapılan adalar fayı dediğimiz bir ucu Çekmece'de, bir ucu da Tuzla'da olan 65 kilometrelik bir fay attı. Hatta 80 kilometre fay attı. Marmara Denizi'nin kuzey kenarında Kuzey Anadolu fayı değil ve Riste taşınıyor.
10: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
13: Reklam.
0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
22: Füsti Şeftali budur.
23: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
24: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
25: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
26: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
27: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
25: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
28: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
29: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Bir reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: Reklam. Radyo
11: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
12: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
11: Mehmet Can'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: İstanbul trafiğinde oran %47 şu anda ki saat 8.35. %47'nin özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Aynı şekilde Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini de yoğun akıcı diyerek zikredebiliriz. Ama Ayvansaray tarafı neredeyse kilitlenmek üzere Haliç Köprüsü üzerinde. Yoğun başka noktalar da var. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısım. Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan bölüm. Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısımla E5 üzerinde Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyrin devam ettiğini görüyoruz. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar yoğunluk devam ederken Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haberiniz olsun.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
14: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
15: Teşekkürler Mehmet Can, günaydın. Sağlıklı ve iyi yayın diliyorum.
14: Çok teşekkürler. 21 Ağustos Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
15: Öncelikle teknolojideki stratejik hamleye bakacağız. Malum Başkan Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki büyük atılımla ilgili dün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapay zeka, siber güvenlik ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizin merkezi sınava seçileceğini açıkladı. Bu gençler 20 üniversitede yetiştirilecek. 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacı bilim ekosistemine kazandıracak. Yansımalar da gün boyunca takip edilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez genel başkan olarak bugün Karadeniz turuna çıkıyor. Programının birinci durağı Karadeniz olacak. Trabzon'da cuma namazını kılacak. Ardından uzun sokakta esnaf ziyareti yapacak. Daha sonra da halka seslenecek Özgür Özel. Fındık bahçesine de giderek fındık üreticilere bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni parti genel başkanının yarın da Rize'de olacağını ifade edelim. CHP'de hareketli. CHP'de yeni partiye karşı CHP'yi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılmayan ancak halen bu görevde de bulunmayan partisinin önemli isimleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. CHP 9 Eylül'de de partisinin kuruluş yıl dönümüyle birlikte yeni bir kampanya başlatacağı da yine kulislere sızan bilgiler arasında. Ve Mavi Vatan Emin Eller'de TCG Anadolu'dan Bayraktar'a, TB3'ten Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye, Türkiye'nin gurur projeleri malum Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'dan sunumunu yapıyor. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaparken bugün de hareketlilik devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu Teknofest'te Mavi Vatan'ı ziyaret edecek. Hemen ardından da İstanbul'a geçecek. Malum Turka Araç Muayene Hizmetleri Örnek Araç Muayene Merkezi'nin tanıtım programına katılacak. Yeni yılla birlikte araç muayene sisteminin şirketi değişmiş olacak böylece. Sağlık Bakanı Kemal Memeşoğlu'nda bir programı görünüyor. İzmir Dikil'de olacak. Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
14: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Düzenli tasarruf yapanların oranı %82'ye ulaştı. Gençlerin yastık altından ziyade dijital altın hesaplarına yöneldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar arttı, 183,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de konut kiralarındaki artış hızı yavaşlamaya başlarken Temmuz ayı verilerine göre en yüksek artış %35 ile Doğu Karadeniz'de görüldü. Üç büyük kent arasında ise Ankara aylık bazda en yüksek ivmeyi yakaladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız.
14: Almanya'da dinliyor Mehmet Bey bizi. Ben de buradayım ve sizi Almanya'dan takip ediyorum diyor. Çok da iyi ediyorsunuz efendim. Brüksel'de Kemal Altun takip ediyor. İşe giderken her sabah mutlaka bizde Radyo 7 açılır diyor. Gurbetten bütün eşe dosta Radyo 7 dostlarına sevgiler. Biraz da başkente dönelim. Ankara'da Zehra bizi dinliyor. Zehra Hanım okul olduğu zaman her sabah muhakkak sizi babamla dinleriz biz diyor. Her zaman bekliyoruz. Okullarda ayın 14'ünde Eylül itibariyle start alacağına, başlayacağına göre oralarda olacaksınız demektir. Konya'da Mehmet Köseoğlu'muz dinliyor. Çok teşekkürler. Sivas'ta Enver Bey takip ediyor. Bir başka mesajı daha okuyalım. Sizi gönülden dinliyoruz ve seviyoruz. Halil İbrahim Fındık, bir de o hani kömür madeniyle alakalı, kömürle ilgili haber yaptınız ya az önce diyor. O kömürleri madenden çıkartanlar, onlar emekçiler, ekmeğinin peşinde, yerin altında, metrelerce altında mücadele edenler diyor. Onların hakları ödenmez. Gerçekten ödenmez. Sabiha Hanım bizi yine yurdun bir noktasından takip ediyor. Selamlar gönderiyorum. Bir ton kömürü hatırlıyorum az evvelki haberle alakalı. Ben üçüncü kata taşırdım. Bir elime bir kovayı doldurur, diğer elime diğer kovayı doldurur. Üçüncü kata kömür çıkartalım. Ya biz nesil olarak hiç canımızın kıymetini bilmemişiz. Bugün kendi kendimden özür diliyorum. Gerçekten hiç de değmiyormuş diyor. Haklısınız. Haksız diyemeyeceğim size. Bütün bu saydıklarınızın her birini yaşadık çünkü. Ali Kemal Aksaray'dan konukçu bizi dinliyor. Ve aleyküm selam, hayırlı cumalar diyelim. Muhammed Ali Altunkara Konya'da bizi dinliyor. Konya'da bamyanın kilogram fiyatı şu anda 3500 lira diyor. Düğünlerin vazgeçilmezi diye de ekliyor. Az evvelki bamya haberinden hareketle. Efendim bamya Konya'da dile gelir tabiri caizse, öyle diyelim yani, çorbasıyla, yemeğiyle bambaşka bir lezzete dönüşür. Hani bamya ben neymişim bir arkadaş der, hani o İç Anadolu bölgesinin ana yemeğidir. Düğünlerde de olmazsa olmazıdır. Hani bir Gonyalı olarak bundan da haberdar olmamızdan daha doğal bir şey yoktur herhalde. Ahmet Akkoyun'a sevgiler gönderelim. Bizi Kayseri'den dinliyor. Cesur Aydın, Eyüp Sultan'daki dostumuz. Adana'da Zafer Bey var. Selamlar gönderelim. Erbay Mercan'a sevgiler gönderelim. Ali Gürsoy'a selamlar. Mesajlar böyle harıl harıl gelmeye devam ediyor. Bibi çok tehlikeli şeyler yapıyor. Seçimi yeniden kazanacağım diye katilliğini tescil eden deliliğini de işin içine soktu. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'den bile tepki verenler var. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesinde Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail içinde de ciddi rahatsızlığa neden oldu. İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Barak, Türkiye ile gerilimi artırmak pervasızca ve aptalca dedi. Türkiye Esad'ın İran'ı veya Suriye'si değildir diye devam etti. Netanyahu'nun siyasi geleceği için İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi Ehud Barak. Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu hatırlatarak siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor dedi Bibi için. Son anketlere göre Netanyahu yanlısı blok seçimi kaybediyor. Türkiye'ye yönelik sert çıkış İsrail'de gündem oldu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Suriye'deki hava alanı ile alakalı öncesinde ya da saldırı esnasında o üste, o hava üssünde herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını hezeyan olarak tanımladığı Netanyahu için onun gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeli bir ülkeyiz dedi. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Kameraların karşısına geçen isimlerden biri de Amiral Zeki Aktürk'tü. Zeki Aktürk Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birikimine tehdit oluşturduğunu söyledi. Çünkü Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını ve güvenliğini desteklemeye devam edeceğini taahhüt ettiğini dile getirdikten sonra şöyle dedi.
17: İsrail imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte. Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
14: İran'la savaşta ve müzakerelerde istediği sonucu alamayan bir isim var. Sarı bulaşık bezi tanımıyla da malumunuz defaatle andığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şimdi de Tahran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Başkan Trump İran'a yönelik ekonomik day olarak da tanımladığı yeni bir baskı kampanyasına ilişkin olarak herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmamış en ezici, en ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak diyor. Trump, finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ya da devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür can simidi sağlayan ülkelerin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ifade ediyor. Trump'a cevap veren İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise tehditlerin Washington'ın artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savunuyor. Bakan yardımcısı Kazım Garibali ise askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını ekonomik savaş olarak belirlediler diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin evde yaptığı hesabın İran sahasında tutmadığı bir gerçek. Dünyayı bol bol dalgalanmaya, ekonomik, mali ya da psikolojik dalgalanmaya sürüklediği de bir gerçek. Bir savaşı açıktan ve net cephe savaşını göze alamadığı da bir gerçek. Ama ekonomik savaş hepsinden daha büyük bir gerçek galiba. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgedeki son gelişmelerle ilgili Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal El Suud'la dün bir telefon görüşmesi yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fidan görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları, atabilecekleri adımları görüştüklerini söylüyor. Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını söyleyen Hakan Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladı. vurguladık. Görüşmelerimizde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafla taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz diyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin oluşturduğu o üçlü ittifakın çok yakından takip edildiğini, dünyaca çok yakından takip edildiğini de gayet net şekliyle görüyoruz, biliyoruz. Müstafi General Cihat Yaycı'nın açıklamalarına şimdi kulak verin. O Reuters'in bildirdiğine göre diyor. Türkiye'ye yönelik 70 kilometre uzaklıkta bulunan Ebu Zuhur askeri üssünün Suriye'nin hava üssünü İsrail uçaklarıyla vurduğunu, 8 kez vurduğunu hatırlattıktan sonra söz Ayvalık'taki kiliseler meselesine geliyor. Cihat Yaycı Paşa, Ayvalık'ta kiliseler restore ediliyor, Batı Trakya'da camiler kapatılıyor, Ayvalık'ta ayazmalar, çeşmeler dahi dini kültürel miras olarak kabul ediliyor. Bunlar bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve aralarındaki çok önemli isimlerin bulunduğu bir takım iş insanlarının desteğiyle yapılıyor. Ama aynı şey Osmanlı mezarları ve bakiyesi için yapılmıyor. Ecdadın kemikleri çöp torbalarına toplanıp öğütme makinelerine gönderiliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor diyor. Şöyle devam ediyor Cihat Yaycı.
18: Burada Ayvalık'ta kiliseler restore ediliyor. Batı Trakya'da camiler kapatılıyor. Ayvalık'ta ayazmalar, çeşmeler dahi dini, kültürel miras olarak kabul edilip hem de bizim Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından desteğiyle ve bir takım iş adamları desteğiyle, çok önemli iş adamları da var bunlarımız. Onlar desteğiyle yapılıyor bu işler. Ama bizim Osmanlı mezarları sürülüyor, bizim naaşlarımızın kemikleri çöp torbalarına toplanıp çöp öğütme makinelerine gönderiliyor. Yani bizim camilerimizde, tekkelerimizde, türbelerimizde konserler düzenleniyor. Türbede, yanında türbe var. Türbede yani mezar var, kutsal yer var. O türbeyi disko yapıyorlar. Kabul edilebilir bir şey değil. Ayvalık'a çok dikkat. Ayazma faaliyetlerine çok dikkat, ayazma etkinliklerine çok dikkat, Midilli'den gelip gitmeleri çok dikkat, Yunan Türk dostluğu adı altındaki faaliyetlere çok dikkat, Yunan konsoloslarının gelişine çok dikkat, bu patriğin gelişine çok dikkat, yani başpapazın, karapapazın gelişine. Ya Allah aşkına, Ayvalık'ta kaç tane Rum Ortodoks Hristiyan var ya? Toplasanız 100 tane çıkmaz. Nedir bu ya? Nedir? Bizim de böyle gamsızlar ve bu işin bilincinde olmayanlar turizm, hoşgörü. Önce hoşgörüyü bir kere Midilli'de göster. Midilli'de Türk kalmadı. İstanköy'de Türk kalmadı. Rodos'ta Türk kalmadı. Girit'te Türk kalmadı. Batı Trakya'da kalan Türkleri de kimliksizleştiriyorlar. Ellerindeki her şeyi de alıyorlar.
14: Evelallah yayın kriterlerimizin tümü objektif ve her iki tarafına da, madalyonun her iki kısmına da dünden bugüne hep baktık. Niyetimiz yarına da bakabilmek. Yeni partide kongre takvimi 22 Ağustos'ta başlayacak. 26 Ağustos'a kadar da üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oylarını kullanabilecek. Yeni örgütlenme modeline göre yöneticiler doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenecek. Bunun için temayül yoklaması yöntemi var. Özgür Özel'in kurultaya rakipsiz girmesi bekleniyor yeni partide. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılmayan ancak halen bir görevde bulunmayan partinin önemli isimleriyle bir araya gelecek. CHP 9 Eylül'de de partinin kuruluş yıl dönümüyle beraber yeni bir kampanya başlatacak. Bunun hazırlıkları da devam ediyor değerli dinleyiciler. Peki, Sabah gazetesinde önemli bir haber var. Bundan da haberiniz olsun niyetindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık sandalyesinde hesap veren Meta, yani şu sosyal medya vasıtaları var ya türleri, Facebook'tan Instagram'a kadar hepsini çatısı altında tutan Meta, bu şirkete karşı birleşen Amerikalı aileler endişelerini 7 başlıkta dillendiriyorlar. 1- Bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocukların gece uyuyamadıklarını ya da uyumadıklarını söylüyor aileler. Bilmem sizin evde de bu çocuklardan var mı? Bizim evde var. 2- Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. 3- Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. 4- Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. 5- Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar halinde olabiliyor. 6- Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Ve 7, yetersiz ebeveyn kontrolü çok kolaylıkla aşılabiliyor. Meta'nın o birbirinden farklı muhteviyatlarıyla beraber sevgili dinleyiciler. Bu risklerin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil bizde de maalesef yoğun şekilde var olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatacaklarını söyledi. İlk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yetiştirileceğini söyleyen Erdoğan, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını dillendiriyor değerli dinleyiciler. Radyolarını henüz açanlar için söyleyelim. Sabah erken saatlerde bir deprem meydana geldi. Çankırı'da oldu bu deprem. Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4.2. AFAD'ın verdiği bilgiler. Sabah saat 5.06'daki depremin merkez üssü ise Ilgaz ilçesi. Yerin yaklaşık olarak 12 kilometre derinliğinde olduğu deprem çevre illerden ve ilçelerden hissedildi. AFAD deyince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Samsun'da insansız hava aracı destekli arama kurtarma yarışması düzenledi. Ödül töreninde konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan İHA'ların önemine değindi. Son 3 yılda gerçekleştirilen 1750 operasyonda 244 vatandaşa sağ olarak ulaşıldığını söyledi.
19: Sahip olduğumuz teknolojik imkanları test etme sadece o cihazları, o aygıtları değil, onu kullanan, idame ettiren arkadaşlarımızı, personelimizi de ne aşamaya geldiğini gözlemlemek maksadıyla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Son 3 yılda insansız hava araçlarımız 1750 operasyonun içinde kullanıldı. 244 vatandaşımıza çok şükür sağ olarak ulaşıldı.
14: Peki, problemin bu araçlarla aşılabildiğini, daha rahat aşılabildiğini dile getiriyor AFAD yetkilileri duyduğunuz gibi. Efendim sıcak ve nem en az 10 gün daha bunaltacak gibi gözüküyor. Afrika ve Basra Körfezi kökenli sıcak hava dalgası Türkiye'yi sarmış vaziyette. 40 derecenin aşılacağı beklentisi var. Malumunuz sıcaklıklar gölgede ölçülür. Yüksek nem de işin içine girdiğinde hayatın biraz daha zorlaşacağına yönelik tahminler asılsız değil ya da alakasız değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlük tahminini ise Furkan Bayraktar paylaşıyor.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
21: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 30, Edirne 38, Bursa 34, İzmir açık 35, Denizli 40, Afyonkarahisar 33, Antalya parçalı bulutlu 39 derece, Mersin 35, Hatay 36, Ankara az bulutlu 33, Kayseri 31, Sivas 32, Düzce 34, Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon 27 derece, Erzurum parçalı bulutlu 29, Malatya 33, Van 31, Gaziantep 38, Mardin 37, Şanlıurfa açık 39 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 30. Berlin 25, New York 36 derece.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
14: Otopratik. Altın fiyatlarında 4 ay sonra bir ilk gerçekleşti. Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başladı. Artık saat 9. Altının ons fiyatı 4519 dolar civarında. Altının gram fiyatında da 4 ay sonra bir ilk yaşandı. 21 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 4 ay sonra ilk defa 7000 lirayı aştı. Rally adeta devam ediyor fiyatta ama 21 Ağustos yani bugünün tarihi itibariyle meseleye bakalım. Şu anda 1 gram altının Türk lirası karşılığı 7000 lirayı yakalamış, hatta biraz da üzerine çıkmış durumda. Altının ons başına 4500 doların üzerinde işlem gördüğü, döviz ve tahvil piyasalarında artan oynaklık sebebiyle yatırımcıların güvenli liman metallerine yönelmesiyle 3. haftadaki kazancını ard arda yakalamaya doğru ilerlediği görülüyor. Ons altın güne 4520 dolar seviyesinden başladı ve gün içinde en düşük 4508 dolar, en yüksek endekse $4,548 seviyesini gördü. Şu sıralarda $4,543 civarında. Biz onstan ziyade gram altına endeksli bir milletiz. Gram altın güne 6.976 liradan başlamıştı ve gün içinde en düşüğü 6.965 lira oldu. En yükseği ise 7.027 lira seviyesinde. Şu sıralarda gram altının Türk lirası karşılığı 7.000 ile 7.019, 7.020 lira arasında değişiyor. Yine günün içerisinde o değişkenliğin artarak devam edeceği öngörülüyor. Peki petrol? Petrol fiyatları, Amerika-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin nedeniyle yüksek seviyelerdeki yerini koruyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunuyor. İran'la müzakerelerin bir noktada devam edebileceğini söylüyor ve Brent petrolün vareli uluslararası vadeli piyasalarda şu anda $93,5'dan işlem görüyor. Yeniden söyleyeyim, Brent'in varil fiyatı şu anda $93'ların üzerinde. Yani 93-22'ler seviyesinde bulunur ve Brent petrolün vareli uluslararası vadeli

0: Kısmet olursa yeni haftada yine buluşma niyetindeyiz. Ben Mehmetcan, cumanızı kutluyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyorum. Hoşça kalınız.
1: Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
2: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi, pilot garaj, şoför
4: ekspertiz. Bir reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cimde.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği bir Yıldız Silbe şarkısıyla başladı. Hadi o zaman bir de sahibinin sesinden. Çok güzel şarkıları var onun. Yıldız Tilbe'nin sesinden gelsin şarkımız.

0: Zaten ölümsüz olur.
1: 21 Ağustos Cuma sabahındayız. Yeni bir gün. Size çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kolaylıklar versin. İş yerinde şu an mesaide olan, Radyo 7'yi kendisine mesai arkadaşı yapanlar, selam olsun size de. Kolay gelsin.

sabahın ritmini Radyo 7'de Erkan'la çok canlı ile yakalayanlar, kulaklarınız emin ellerde. Sabahın bu dakikalarına yakışacak en güzel namelerle programı devam ettiriyorum. Ve bugünkü repertuardan bir şarkıya ortak olmak ister misiniz? Sıradaki eser bakalım hangisi olacak ve isminizi de ben anons ederek size armağan edeceğim. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bana adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazıyorsunuz. Nereden? Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabından. Instagram kullanıyorsan hemen beni bul. Erkan Onur Koç. Ve paylaştığım son fotoğrafın altına adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazıyorsunuz. Bu kadar. Ha bir de unutmadan, özellikle İzmir'den Radyo 7 dinleyenler, İzmir'de şu an sesimi duyanlar, siz yazarken semtinizi de mutlaka yazınız. İzmir'den yazacaklar için söylüyorum, semtinizi mutlaka yazın.

0: yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık.
1: Yalnız ben Halimem türküsünü, o hani kiraz aldım diye başlayan var ya, ondan tercih etmiştim ama ne yazık ki bu girdi yayına. Bunu alayım yayından, şöyle başka bir keyifli eserle devam ettireyim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7. Radyo 7.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Şerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Şerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
2: Getir, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

her tarz müziğin en iyilerini hafta içi her sabah 9-11 arasında bu programda Erkan'la Çok Canlı'da duyuyorsunuz. Reklamların ardından özgün müzikten seçmiş olduğum iki eser. İlki Onur Akın'dan geldi. İkincisi de hemen geliyor. Kimler için? Hırvatistan Zagreb'den Okan ve Selin. Niğde'den Ayfer. Rotterdam'dan Özgür. Konya'dan Yusuf Çaylak. Kayseri'den Dursun Ünlü. Hüsamettin Konya'dan. Gümüşhane İsmail Yeniçeri ve Iğdır'dan Ahmet.

sırada bir Ürgüp türküsü var. Yaşanmışlığı anlatan ve öyküsü olan bir türkü. Cemal'ım. Kimler için? Kahramanmaraş'tan Turgay Tüfekçi. İstanbul Güngören'den Mukadder. Amasya'dan Ferda. İzmir Buca'dan Kerem. İzmir Bornova'dan Hasan. Ve Mersin'den Özgür Öge.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da şimdi sizi suyun öte yanına götüreceğim. Balkanlardan çok güzel bir türkü gelecek. Kimler için? Haydi bakalım hemen mesajlara. Bandırma'dan Erdoğan Duman. Konya'dan Sebahattin Yüksel. Konya Akşehir'den Rahmi Ergül. İzmir Torbalı'dan Zeynep. Balıkesir'den Baki. Ankara Gazi Osman Paşa'dan Yasin. İzmir Çankaya'dan Emine. Özlem ve Şerife. Evet, bugün programa siz de yazabilirsiniz. Daha doğrusu bana yazacaksınız. Ben de adınızı anons ederek sıradaki eseri armağan edeceğim. Instagram'dan Erkan Onur Koç. Bana ait olan hesaba bir uğrayın. Erkan Onur Koç. Ve paylaştığım son fotoğrafın altına sadece adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazmanız yeterli. Ama İzmir'deki dostların özellikle semtini de yazmasını istiyorum. İzmir'den dinleyenler, semtinizi de mutlaka yazın. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana.

son bir türkü dinleteceğim şimdilik. Daha sonra tarzımızı değiştireceğiz. Sinop Türkeli'nden Recep Yılmaz. İzmir Konak'tan Oktay Çiftçi. Hüseyin Yıldırım, İzmir Kemal Paşa. Denizli'den Şenay Uzun. Balıkesir'den Burcu. Elbistan'dan Bünyamin. Ve İzmir Bornova'dan Şener. Çok güzel bir Ege türküsü.

İlerleyen dakikalarda yine türkülere geçiş yaparız. Şimdi bir Müslüm Gürses şarkısı ve Müslüm Gürses yorumu şu dakikaya çok yakışacak. Kimler için? Almanya'dan Selçuk Pınar, Alanya'dan Sami Soyak, Manisa'dan Furkan, Eskişehir'den Feride Aykuş, Almanya Hamburg'dan Serdar. Selam olsun her birinize ayrı ayrı.

Allah rahmet eylesin, Müslüm Gürses. Ve onun sesiyle yine sevdiğimiz bir şarkıyı bu kez farklı bir sanatçıdan dinleteceğim. Derya Bedavacı söyleyecek, gel bahtımın kar beyazı diyecek. Kimler için? Denizli'den Gülseren, Kütahya'dan Süleyman Doğan, İzmir Menderes'ten Kürşat, Antalya'dan Seher, İzmir Torbalı'dan Recep Yalçın ve Kars Sarıkamış'tan Meryem Öney.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bir reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Müziğimizin önemli seslerinden çok güçlü bir yorumcusu Ayhan Aşan'dan çok harika bir eseri listeye aldım. Kimler için? İzmir Yeşilyurt'tan Ünal, Ankara'dan Cafer Namlı, İzmir Torbalı'dan İlyas, Adana'dan Cebrail,

Şarkılar arasında hiç boşluk yok. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Az önceki eserin peşine bu şarkı çok yakışacak. Kimler için? Kayseri Erkilet'ten Sami.

Kütahya'dan Hatice, Kayseri'den Mustafa Kasap, Ankara'dan Murat Demir, Akşehir'den Osman ve Tuğçe.

Şarkılardan şöyle ufaktan ufaktan türkülere doğru bir geçiş yapalım Musa Eroğlu'yla. Eser kimler için? Zeytinburnu'ndan Yunus, Hollanda Rotterdam'dan Arzu, İzmir'den Figen ve Tülay, Kayseri'den Sare, Kütahya'dan Davut, İzmir Torbalı'dan Mehmet ve yine İzmir'den Vahap.

Bugün Radyo 7 dostları bana ulaşıyor, adlarını yazıyor. Ben de isimlerini anons ederek sıradaki güzel bir eseri armağan ediyorum. Şimdiki eserimiz de Güler Duman yorumuyla gelecek. Konya'dan Ali Küçük Çiftçi, Kahramanmaraş'tan Şengül Kaymak, İzmir Menderes'ten Yeliz, Hatay'dan Mithat Kartal, İzmir Menderes'ten Yasemin Yılmaz. Bu eser de sizlere gelecek. Özellikle bugünlerde biraz böyle içi darda olanlar vardır mutlaka. Size de armağan olsun şarkı. Umudunuzu asla kaybetmeyin.

Sos mu kalmadı? Aşk ile coşacak tel mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz dil.

yoldaş. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar ciğer nar hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Evet, biraz türküler, biraz şarkılar, en iyiler. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da. Şimdi özgün müziğe geçelim ve bakalım ne gelecek, kimler için gelecek. Sinop, Boyabat'tan Abdülkerim. Yozgat'tan Elmas. Afyon, Emirdağ'ından Ferahim. Bursa'dan Sadık. İknur Kurt, Samsun Çarşamba'dan.
1: Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

Bugünkü programda o zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz. Siz bana adınızı yazdığınız takdirde ben de isminizi söyleyerek güzel bir eseri armağan ediyorum. Son 25 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Ben de yazmak isterim. Radyomu yeni açtım diyenler. Özellikle bu programı yeni dinlemeye başlayanlar. Sizlerin yazmanızı önemli rica ediyorum. Hem bir tanışmış olalım hem de bir hoş geldin şarkısı gönderelim size. Bana nereden yazıyorsunuz? Instagram'dan Erkan Onur Koç. Şöyle bir 10 saniye, 15 saniye vaktinizi ayırmanız yeterli. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına gelin ve paylaştığım son görselin altına adınızı ve şehrinizi yazabilirsiniz. Aramıza yeni katılanlara merhaba. Şarkının adıyla size de geliyor.

Mersin'den Hasan Yıldız, Samsun Çarşamba'dan Sinan Akçay, Ödemiş'ten İsmail, Konya Beyşehir'den Naci Kaya, Kırıkkale'den Emrah,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı?

0: Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şimdi sizleri şöyle güzel bir Karadeniz havası aldırtacağım. Ve ilk eserde çok fena, onu söyleyeyim yani. Kimler için? Gebze'den Nursel Ulupınar, Denizli'den Elif Baytaroğlu, Fethiye'den Ahmet Arsal, Denizli'den Öner Öveş, Giresun'dan Bakiye, İzmir Çiğli'den Gökhun Görkem, Ankara'dan Gülşen, Kütahya'dan Mustafa Kaymaz, Kahramanmaraş'tan Emine, Kayseri'den Kevser, Çorum'dan Emre, Denizli'den Mehmet Kirişoğlu.

Sivas'tan Ahmet Yıldız, İstanbul'dan Ayşe, İzmir Karşıyaka'dan Nilgün, Bolu'dan Erol, Antalya'dan Abdurrahman, yine Antalya'dan Mesut, Konya Selçuklu'dan Tülay, İzmir Çamdibi'nden Murat, Antalya Serik'ten Metin Bozduman, Meram'dan Efe Başçiftçi,

Almanya'dan Yusuf ve Fatih, Giresun'dan Özlem, Konya'dan Yasemin, Selanik'ten Elif ve Ömer Belçika yolundayız demişler. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olanlara. Konya Meram'dan Hüsamettin, Balıkesir'den Halil Şahinli, Bursa Gürsu'dan Filiz, Elazığ yolcusuyuz diyen Zeynep, Elif ve Asaf, Samsun Havza'dan Nadir, İzmir Buca'dan Gökhan, Konya Ereğli'den Mehmet Ali, Ankara'dan Yakup ve Eşref, yine Ankara'dan Esma ve son olarak Tokat'tan Dursun. Bu şarkı da sizlere geliyor.

Son şarkımız geliyor. Armağan edelim bunu da vakit el verdiğince okuyalım mesajları. İzmir Karaburun'dan Muazzez ve Ahmet, Kayseri'den Zeynep, Ankara'dan Ferhat Pamuk, Beylikdüzü'nden Gülşah, Ankara'dan Yusuf Vural, Gaziantep'ten Rıdvan Savar, Ankara Sincan'dan Müjde, Afyon'dan Ferhat Erdoğan, Kayseri'den başka bir Ferhat, Adana'dan Gizem, Sinop Ayancık'tan Kevser, Sakarya'dan Turan Kocasakal diyeyim ve artık ben de müsaadenizi isteyeyim. Ben Erkan Koç. Bugüne dair seçtiğim şarkılarla sabahınıza eşlik ettim. Hepinize harika bir cuma günü diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Bir reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank.
0: Reklam.
9: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Gitme gülüm diyoruz ama hayat bazen böyle gitme desek de kendi bildiğini okuyor değil mi? Giden gidiyor, kalan da bir yerden sonra kendine dönüyor. İşte. İçine aidilmiyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Keyifli güzel şarkılarla sizlerle beraber olacağız. Her gideni tutamıyoruz efendim. Her kalmak isteyen de ikna edemiyoruz. O zaman ne diyoruz?

ben de yoluma giderim diyor ama bir de böyle bazı gidişlerin üzerinden zaman geçiyor. Bıraktığı boşluk var, o geçmiyor, ne olacak? Hayat devam ediyor, gülüyoruz, çalışıyoruz, konuşuyoruz ama tadı eskisi gibi olmuyor değil mi? Hani bazen giden sadece kendini götürmüyor ya. O yüzden diyor şarkılarda sen benden gittin gideli diye.

O da gitme diyor. Vallahi gitmiyoruz, buralardayız. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Nerede? Radyo 7'de tabii ki. Böyle açtığınızda sadece müzik başlamıyor biliyorsunuz. Hayatın içine karışan sesler geliyor kulağınıza, değil mi? Yolda, direksiyon başında, iş yerinde, masasında, evde şöyle çayını kahvesini yudumlayanlar, kilometrelerce uzakta memleket hasreti çekenler. Nerede olursanız olun aynı frekansta buluşuyoruz nasıl olsa, değil mi? Şarkılarımız değişiyor, yollar değişiyor, günler değişmiyor ama alışkanlıklarımız değişmiyor, daha doğrusu günler değişse de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 devam ediyor. Daha ne olsun?

Türkiye'nin dört bir yanında artık neredesiniz bilmiyorum ama Radyo 7 mobil uygulamayla biliyorsunuz. Sesimiz hemen yanı başınızda. Çünkü Radyo 7 böyle kulağınıza gelen bir sesten fazlası. Böyle gününüzün içinde kendinize yer etmiş güzel bir alışkanlık. Ay en güzel alışkanlık, değişmeyen tek alışkanlık. İşte o alışkanlıkların içinde duygularınıza tercüman olan şarkılar.

gitmesin. Hani böyle bazen başımızı kaldırıp şöyle bir bakmamız yetiyor değil mi gökyüzüne? İyi anlatıyor, güzel de söylüyor. Aynı gökyüzünün altında kim bilir kaç ayrı hasret var, kaç ayrı telaş var, kaç ayrı umut var. Her şey gelip geçiyor ama insanın içinde nice şeyler. Hem bazıları geçiyor, bazıları da öyle olduğu yerde kalıyor. Umuduyla beraber tabii. Ha bir de böyle sistemlerimiz var, fonda duyduğunuz gibi. E o kadar kırılmışlığın üzerine de olsun vallahi. Bu şarkının sonunda hep böyle amin diyesim geliyor bazen.

Yani dediğim kadar bazen var değil mi? Var var, vallahi var. Güzel mesajlar geliyor. Radyo 7 WhatsApp hattına 0507-977-0101. Kimlerle dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz, nerelerde dinliyorsanız. Onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına lütfen çok rica ediyorum. Mesajları yazıyorsunuz. Eda'cığım okumuyorsun. İsimlerinizi yazın bulunduğunuz yerlerle, okuyayım ben onları.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.484 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.06, euro 56.23, sterlin 65.61, gram altın 7.054 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.58 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles.

0: ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

0: Aragaz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kimler bizlerle birlikte nerede dinliyorlar? Hollanda'da, Rotterdam. Özgür Darıcı bizlerle. Ay Özgür Bey, çok güzel bir şey bu. Bu cimcimeyi öpün benim yerime. Beraber dinliyorlar araçta. Akşehir Ilıcak'ta Metin Bey var. Vişne toplarken dinliyor bahçesinde. Oh oh, bol bereketli olsun. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği Esra için isteyen Ankara'da Erdinç Bey var. Ankara'da sevgiler, selamlar. Murat Aydemir, Hayriye Hanım'la oh kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltıda da bizleri dinliyorlar. Harikasınız. Radyolarınızın sesi açık, süper.

Merve Hanım Antalya'da bizlerle birlikte, yollarda dinliyor. Gördüm radyoyu yazıyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size, vazgeçilmezimsiniz demiş, eksik olmasın. Hemen şöyle bakıyorum, bu fotoğraf kimin? Mersin'den gelmiş, manzaralar. Ah Özer Kaptan yine balık avında. Arkadaşları için şarkı istiyor. Gönderelim tabii, neden olmasın. Hadi bakalım rastgele. Romanya'da Hüseyin Özkan var. Radyoyu dinleyenler için şarkı istiyor. Hayırlı işler diliyorum bütün şoför arkadaşlara demiş. Sağlıkla efendim, huzurla, mutlulukla gidin. Sizler de yollarda bizleri dinliyorsunuz. Direksiyon başında olanlara da sevgiler, selamlar.

Eskişehir'de Zuhal Hanım var. Tekstil çalışanları olarak bizlerle beraberler. Selçuk'ta Serap, dün doğum günü mesajları ve senin yorumun için annem ve ablam çok sevinmişti. Ay eksik olmasınlar, iyi ki doğmuşlar. Bütün güzel eserleri sevdikleri için istiyor Serap Hanımcığım. Gönderelim tabii, neden olmasın. Fransa'dan selamlar gönderen, ismini yazmayan dinleyicimiz. Muğla Saklıkent'te bizimle olan Ömer Güleş. Çarcuma'da aracında bizleri dinleyen Muhammed Bey, Hatice Hanım'a gönderiyoruz şarkıyı. Eda Sultan gönderiyoruz, tabii ki gönderiyoruz. Evimin Bodrum'unda dinliyorum. İsmi Gülizar, Bursa'da. Bahçede kahvaltı yaparken seni dinliyorum diyen, Ankara'dan sevgiler göndermiş Remziye Hanım. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Kızlarınıza da armağan edelim.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu göğsünden vurarak yaraladı. 5 Filistinliyi ise gözaltına aldı. Kocaeli Darıca sahilinde 3 kardeşin cansız bedeninin bulunması kamuoyunda dehşetle karşılandı. 4. kardeşe sabah saatlerinde sağ olarak ulaşıldı. Kardeşlerin intihar etmiş ya da öldürülmüş olabileceğiyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılanma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Güçlü bir doğa iklim olayı olan El Niño, küresel sıcaklıkları artırarak aşırı hava olayları riskini yükseltiyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileriyle birleştiğinde Met Office, bu durumun 2027 yılını büyük olasılıkla rekor düzeydeki en sıcak yıl yapacağını bildiriyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Araç sahipleri dikkat, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Amerika'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması piyasalarda kısa süreli rahatlama sağlasa da yüksek enerji maliyetleri, kamu borcu ve jeopolitik riskler tahvil piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Geçen hafta 63 bin dolarda seyreden Bitcoin, Amerika Hazine Bakanlığı'nın tahvil kararı ve yasal düzenleme beklentileriyle 6 günde 74 bin dolar sınırına yaklaşarak son 2,5 yılın en güçlü haftalık çıkışını yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun bütün kesiminde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların gelecek günlerde daha da artacağı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı. Bugün İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 33, Sinop 31, Erzurum 29 ve Diyarbakır 39 derece.
3: En güvenilir

Kütahya Tavşanlı'da Melek Hanım var. Çalışma arkadaşları Gül, Reyhan ve Miyase ve Sakine beraber dinliyorlar bizleri. Beraber çalıştığı arkadaşları onlara şarkı rica ediyor. Antalya'da Sultan Hanım var. O da benden şarkı rica ediyor. Yozgat'ta Battal Mavili sıradaki şarkıyı kuaför çalışanlara yayınlar mısın demiş tabii ki.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu. Burası Radyo 7. Beni hatırla her daim, aklının bir köşesinde olayım dedi. Daha ne desin? Kocaeli Kandıra'da yüksek güvenlikte yatan oğlu Erdal Bayram için şarkı isteyen dinleyicimiz. İsminizi de yazsaydınız, hani duyuyordur belki. Trabzon'da Yücel Bey var. Yücel Kolamoç. En güzel alışkanlığımızdır Radyo 7 demiş. Evet, Radyo 7'ye alışkanlık yapmaya devam ediyor çok şükür. Fındık toplayanlar varmış Ünye'de. Murat Özdemir öyle yazıyor. Eşi için de şarkı rica etmiş. Yollarda bizleri dinleyen Eskişehir'de Sunay Çakıcı var. Her zamanki gibi Eda'yı dinliyorum diyor. Harikasınız.

Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en iyileriyle birlikte sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesi açık değil mi? Bu keyifli şarkılardan biri daha. Ay yalnız, yani öyle sadece keyifli demek bence eksik kalır. Unutulmazlardan biri hatta aynı zamanda. Bize güzel şarkılar bırakan, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, İlhan İrem, Mustafa ve eşi Ayfer. Benden şarkı istiyorlar. Ay ay ay ay. Hemen gönderiyorum efendim, Mustafa ve eşi Ayfer için.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay vallahi çok güzel görünüyor. Ah sarı papatyam der Tarsus'tan Tuğba'cığım göndermiş kahvesini, çikolatasını, manzarasını. Vallahi süpersin, afiyet olsun. Tokat'ta Şerife Hanım var, eşi ve çocukları için benden şarkı rica ediyor. Denizli'de kim var? Denizli Nasrettin'de sıradaki şarkıyı Ahmet Bozan ve bütün çalışanlar için tamam gönderelim. Ağrı'dan selamlar gönderen Rabia Hanım. Rabia Hanım size de gelecek şarkımız. Bütün şarkılar bize gelsin kuzeni Medine ile beraber. Çorum'da Fidan Hanım. Kocaeli Kandıra'da ikinci oğlu F-tipi yüksek güvenlikte yatan oğlu Erdal için şarkı yayınlayacağım. Yayınladım zaten, duymamışsınız beni. Eskişehir'de Kenan Özbal var. Her gün yollarda seni dinliyorum demiş. Mesaj atan Sunay Çakıcı'ya da selamlarını iletiyor. Ay onunla beraber mi yoksa bizi dinlemeye başladınız Kenan Beyciğim? Vallahi Sunay Bey sürekli mesaj gönderir. Aracında hep bizi dinler, eksik olmasın. Kahramanmaraş'ta saatçi Ünal var. Çok güzel yayınlar demiş. Saat tamir ederken dinliyor bizi. Kolaylıklar diliyorum.

Ne de bir sen. Mesaj atmıyorum diye dinlemiyorum zannetme. Kulağım hep sende. Süpersiniz. İyi ki varsınız diyor. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği eşi Abdullah armağan ediyor. Ben de armağan ediyorum eğer duyuyorsa. Ama mutlaka duyuyordur değil mi? Fransa'da Ben Çelebi demiş kardeşleri ve annesi için şarkı isterken.

0: Bu güzel şarkıyla birlikte ya veda vakti değil mi? Ama çok güzel bir şarkıyla veda edeceğiz. Bensiz olmasın, bensiz sevme diyecek. Daha nasıl söylesin bunu? Efendim, Edal Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir, gençten huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Mutlu, harika bir hafta sonu diliyorum size. Hoşçakalın.
1: Burası Radyo.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Reklam.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak adına önemli avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Macaristan ekibi 1-0 kazandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.498 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.06, euro 56.27, sterlin 65.68, gram altın 7.082 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.64 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda çalışma mevcut. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri ve Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: www.rafi7.com.tr
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Muharip Uçak Kağan'da teslimat takvimi netleşiyor. İlk uçakların 2028 sonu veya 2029 başında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığı açıklandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir ifadesini kullandı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi. Bazı odalardaki şifreli kapılar da dikkat çekti. Yapının sosyal medya sorumlusunun evindense 3,9 yapılanmaya yönelik düzenlenen

0: Özellikle yabancı turistlere yönelik yan kesicilik yaptıkları belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de ise Forza ve Yalı taraftar grupları içinde faaliyet gösterdiği belirlenen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına kreş müjdesi geldi. Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Evlilik hazırlığı yapan gençlere sunulan faizsiz kredi desteğinde kapsam genişliyor. Gelir şartı esnetilirken 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin liraya kadar destek verilecek.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %33 seviyesinde. İstanbul Valiliği kararıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Ağustos 2026 ile 30 Ağustos 2026 tarihinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin dikkatine D100 parseller yan yol Ambarlı yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı sayın dinleyiciler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Öte yandan TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelere, E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar yönüne yoğunluk var.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Araç sahipleri dikkat, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Amerika'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını arttırması piyasalarda kısa süreli rahatlama sağlasa da yüksek enerji maliyetleri, kamu borcu ve jeopolitik riskler tahvil piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Geçen hafta 63 bin dolarda seyreden Bitcoin, Amerika Hazine Bakanlığı'nın tahvil kararı ve yasal düzenleme beklentileriyle 6 günde 74 bin dolar sınırına yaklaşarak son 2,5 yılın en güçlü haftalık çıkışını yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun bütün kesiminde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların gelecek günlerde daha da artacağı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı. Bugün İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 33, Sinop 31, Erzurum 29 ve Diyarbakır 39 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm

0: Tüm gücü bu gençler.
1: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
2: Türksel'le bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

sulamadığın solar, aramadığın unutur, konuşmadığın yiter, ilgilenmediğin biter, değer vermediğin bir gün yok olur gider. Her şey zamanında güzel. Öldükten sonra ağlasan ne, çiçek getirsen ne, tabutu omuzlasan ne, pişman olsan ne.

Nasılsınız? Şükür kavuşturana. Gölge ben. Yayındayım yine. Günde iki programlı olduğu gibi cumamız mübarek ola, sesimin ulaştığı her yere de selam ola. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Hoş geldiniz.

Herhangi bir insan eliyle hayalleri sükuta uğramış, kalbi kırılmış, böyle kendini tükenmiş hisseden birileri olabilir beni dinleyenlerden. O karşınıza çıkan, size zarar veren insanların çoğu mutluluğu kendi egolarını bir başkasının üzerinden tatmin etmek üzerine kuruludur. Onlar mutluluk deyince bunu anlarlar. Bir başkası üzerinden onu yıpratarak, ezerek, küçümseyerek kendi egosunu tatmin eder. Seni yanlış anlamak için her türlü fırsatı kaçırmaz öylesi. Seni anlamak, dinlemek yerine seni suçlu hissettirir. Tabii, sakın böylesine kendini anlatmaya çalışma. Yapacağın en doğru şey söyleyeyim mi? Vallahi muhatap olmayacaksın. Kendini izah etmeye uğraşmayacaksın. Ne kadar uzaklaşırsan o kadar iyi.

şey söylemiş, bizim için de uygun bir tespit yapmış derim ya zaman zaman, işte onlardan biri. Çok güzel bir bakış açısı. Acı ama gerçek. Diyor ki korkuluklara bakın diyor. Tarlalardaki korkuluklara. Kurt şeklinde değildir, ayı şeklinde değildir, aslan şeklinde değildir. İnsan şeklindedir. Zannedersem diyor bu tabiatta insandan daha korkunç bir varlık yok. Belki de ondan.

Şimdi sırada Gönül Yarası şarkısı var. Bu makamlara gider yani, Hakan Altun, Sibel Can dedikten sonra yakışır. O halde Gönül Yarası şarkısının önüne yakışacak da bir kelam edeyim. Ve çok ilginç, bu kelam bazılarına şifa olacak, belki bazılarına da yara açacak. Şimdi derinden yarası olan biri kendisiyle konuşan, konuşmak isteyen, dertleşmek isteyen birine diyor ki, şimdi değil diyor dostum. Aldığın nefes ciğerini acıttığı zaman konuşalım. Lafa bak, aldığın nefes ciğerini acıttığı zaman. Neden diyor? Çünkü diyor şimdi yaran yarama denk değil.

bir adam yaş aldıkça değil, tecrübe aldıkça olgunlaşır. Ben bunu çevremdeki olgun insanlarda gördüm. Her birinin yaşı farklı farklıydı. Ama içlerinde gerçekten çok olgun insanlar vardı. Oturuyorsun, konuşuyorsun, biraz anlatıyor kendini. Abi, olgun adamın, işte oturmasını, konuşmasını bilen adamların hep böyle hayatları zor geçmiş. Yani acı var, ızdırap var, ihanet var, yalnızlık var, var oğlu var. Ve olgunluk geldiğinde de farkındalık artmış. Ya bakıyorsun hala üzgün. Niye? Farkındalık aslında beraberinde beyni yoran bir şey. Yani gözlemledikçe gerçeği görüyorsun. Tecrübelerinle bakış açın genişlemiş. Kaçırmıyorsun detayları. Bu da adamı yıpratıyor. Nasıl üzülmesin?

nasıl bir şarkıdır arkadaş? Bu nasıl söylemektir? Bu nasıl sözlerdir? Yüreğe işlemiyor mu ya? Vallahi. Tüm kendini yorgun hissedenlere gelsin.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordu.

Selam olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: ekspertiz.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: Gölge sizlerle.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Radyo 7 dinleyebileceğiniz en doğru radyo. Çünkü burası en güvenilir radyo. Sana zarar verecek hiçbir şey duymazsın. Pekala, şimdi bazı şiirler vardır, uzundur. Bilmem kaç kıta. Hatta o uzun şiirlerin bazıları efsanedir. Fakat beni en çok etkileyen, kısa cümlelerle çok şey anlatan ifadelerdir. Ezelden beri gönlümü daha çok etkiler. Bak diyor ki tanıdığımı sandığım insanlarla ilgili yaşadığım hayal kırıklıklarını sığdırabileceğim bir heybem yok. İşte bu yüzden benim yüreğim tıklım tıklım yorgunluk dolu.

hiç acı çekmedin mi? Herkese zor sor. Herkesin acısı var. Tabii tabii. Herkes ya, istisnasız herkes der ki ben acı çekiyorum. Bazısına bazısının acısı konuşmaya bile değmez der. Acı değil o. Benimkinin yanında. Tabii bazıları kendi çektiği acıyı en büyük acı zanneder.

Yurt içinde, yurt dışında çok dinleyicimiz var, bizi seven, dinlediği gibi dinlettirip aynı zamanda sevdiren, sahiplenen. Bizim dinleyicilerimiz de aramızda gerçekten çok büyük bir ağ var, çok büyük bir bağ var. Selam olsun. Allah sizin sevginize, güveninize bizi layık etsin. Teşekkürler.

Şarkının içinde, şarkının içinde bir söz vardı, duydun mu? Kimse bana üzülmesin. Düştüğüm yerden kalkarım, düştüğüm gibi kalkarım. Allah Allah. Ve evet, kendi kendine şunu telkin etmeli ve demelisin ki ulan başaracağım be. Allah'ın izniyle az kaldı. Bu saçma sapan hayatımdan kurtulacağım. Hayatımı güzelleştireceğim, kötü alışkanlıklarımdan kurtulacağım. Ve bir gün başardığımda şu an yanımda olmayan kimsenin o gün yanımda olmasına izin ver.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda çalışma mevcut. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri ve Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Yas dinleyelim. Bu Yas isimli eseri dinlerken tam da şu an herhangi bir şeyin yasında olan birine rastlamış olabilirim. Arabasında, evinde, iş yerinde biri dinlerken, yani yas veya yas kıvamında bir gün geçiriyor olabilir. Bilmiyorum, teselli olur mu? Kolay değildir. Bazı günler o kadar ağırdır ki hiçbir söz ya da teselli o yükü hafifletmez. Ama diyelim ki biliyorsun ki bütün acılar bir gün geçer. Bütün fotoğraflar sararır, yara kabuk tutar, kapanır. Sen geçmez sanırsın, geçer. Ya ummadığın yerden çiçeklenirsin ya da alışırsın.

Dostlar, canlar, gölgelenmeye devam ediyoruz. Bazen bazılarına şunu sorasın gelir. Bazıları öyle bile lades der ki, karşında olması gerekmez, şahit olursun, dövünür, ağlar, yorgundur, perişandır. Ve dersin ki, ya anlamadım ki neydi derdin. Seni mutlu edebilecek ihtimaller varken gittin kendine, en acılı yolları seçtin. Böyle haykırmak gelir içinden. Tamam, bazı meseleler vardır ki insanı kör eder. Ama kim bilir kaç kez söylenmiştir, bu kumaştan sana gelecek çıkmaz diye. Hiç mi işitmedin? Adına tecrübe dediğin hata, yıllarını çekip alırken senden harcadığın koca bir ömürdü. Biraz fazla değil mi? Nasıl feda ettin? Belki de mutluluk insanın burnunun dibindeyken çoğu zaman yüreğinin dikine gider. Ya yanlış insanı sever, ya yanlış yola girer.

da bu şarkıdaki gibi insanın geçmişi, geçmişte duyduğu nasihatler, uyarılar, karşısına dikilir her bir dönülmez hatada hatırladın mı benidir? Beni hatırla. Zamanında hatırlamadın ama şimdi hatırla.

gün gelir, ismini çağıran bir sesi özlersin. Saçlarında gezinen bir eli özlersin. Bir yüzü, sorgusuz sualsiz sevildiğin bir yüreği özlersin. Çünkü sarılmak istediklerin, özlediklerin ve keşke şu an yanımda olsaydı dediklerin bir gün gelir, çok uzağına düşer.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Rock'ın nostalji güzelliğini devam ettirelim mi? Radyo 7'desiniz, Gölge ben. Sevgili dostlar, şöyle desek katılır mısınız? Hiç kimseden sevgi ve ilgi görmek için ısrar etmeyeceksin. Yani değer görmenin bir yasası varsa şöyle işliyor olsa gerek. Karşılıksız ve gönülden. Yani bırak aramak isterse arasın. Özleyince gelsin sarılsın. İçinden geldiği gibi davransın. Olmuyorsa da tek tarafın çabasıyla bir ilişkinin yürümeyeceğini anlasın. Birilerinin önceliği değilsin diye değerin düşmez. Sadece yanlış zaman ve yanlış insandır senin için. Bunu unutmayacaksın.

Ben derim ki bu kardeşiniz size yine bir küçük şiir, bir... Ya gerçi küçüklük, kısalık... Önemli olan sevgili dostlar, o şiirin yürekte bıraktığı ne derler, iz. Diyor ki, vay belalı başım, nedir senden çektiğim? Dermanı bulunmaz yaraya düştüm. Reva mıdır bunca boyun büktüğüm? Horlandım harcandım araya düştüm. Fani böyle geçti, düş oldu ömrüm. Yıkıldı yenildi, tuş oldu ömrüm. Baharı görmeden kış oldu ömrüm. Fırtınalar koptu da boraya düştüm. Tükenmek bilmiyor kötü günlerim. Yarından ümit yok harap dünlerim. Derbeder biriyim ağlar inlerim. Ulan bilmem nereden geldim, nereye düştüm. Bilmem nereden geldim, bak şimdi nereye düştüm.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Getir, bir mutluluk getir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu ve AFEK Moskoviç'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini hatırlattı. İstanbul'un ulaşımının büyük yükünü çeken hatta 150 günlük bakım revizyon çalışması başlatılacak. Asfalttan elektrik tesisatına kadar birçok iş yapılacak. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkmıştı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Genel av yasağının sona ermesine sayılı günler kala Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi yeni sezonda bira bismillah diyerek denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirmelerinde yükseköğretim kurulunca geleceğin mesleklerine yönelik açılan 58 programa bu yıl 16.406 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirtti. Türkiye, inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak adına önemli avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Algiris'i 3-0 mağlup etti. Bu

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.503 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.06, Euro 56.23. Gram altın 7.073 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93,80 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. D100 Büyükçekmece Kumburgaz yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 İncirli yan yol Merter yönünde ise sağ şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Arvento yol

Bu saate haberin ardından düetle başladık. Düet geldi yine reklamların ardından. Ben diyorum ki bu saatte böyle başarılı birlikteliklerden doğan nameleri dinleyelim. Bu saat bitene kadar çok güzel örnekler seçtim. Radyonun sesi açık olsun, gönlün açık olsun, bana kulak ver.

Kıymetli dostlar, bir doğru için bin zorluğa göğüs geren, yanlış kalabalıklar yerine gururlu bir yalnızlığı tercih edene selam olsun. Önyargılı bir insan değilimdir aslında. Ama bir iç sesim var ki o ne zaman konuşsa hep haklı çıkıyor. Ben kendi dünyamın içini sevdiklerimle doldurdum ve güzelleştirdim. Dışındakilerin ne söylediği de, onlara nasıl göründüğüm de hiç umurumda değil.

Bazı türküler bana sırlı gelir. Hakikaten sırlı türküler derim ben bunlara. O türkülerden biri sarılmış derde düştüm. Meğer diyor ya, derman derdimdeymiş. Allah Allah.

Şimdi bu öldüğümü bilmesinler türküsünden aklıma şu da geldi. Belki dedi ki kimseye haber vermeyin. Kimsenin haberi olmaz. Belki dedi ki o tek başına gelene cenazemde bir sen ol. Bilemezsin ki. Ha? Hayat herkesi bir yerden bir yere getiriyor. Bir yerden bir yere de götürecek. Şu ana kadar yaşadıkların var acı tatlı. Allah ömür verdiyse daha da yaşayacakların var. Belki senin üzerinden sevinçler, hüzünler yaşayacaksın. Belki sevdiklerin üzerinden. Ama hiçbir zaman tek düze olmayacak. Bazen ağlayacak, bazen güleceksin, bu böyle gidecek.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Oh.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL. Çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
2: Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Hani zaman zaman söylerim, bir hikaye anlatacağım zaman veya bir şiir okuyacağım zaman oradaki kahraman kimse, o kahramanın yerine, ya da kahraman demeyelim de o baş rol kimse, onun yerine koyuyorum kendimi. Sanki bir tiyatro oyuncusu gibi onun karakterine bürünüyorum ve okuyacağım zaman, anlatacağım zaman öyle anlatmaya gayret ediyorum. Ve zaman zaman bunun üzerine mesela şöyle mesaj gelebiliyor. Abi diyor, hissettim diyor mesela. Ağladım diyor. Veya beni diyor geçmişe götürdü diyor. Hissettirmenin yolu hissetmekten geçer. Bak mesela bu türküde olgun bir tiyatro oyuncusu. Fakat o üflediler söndüm türküsünü az önce dinledik ya ondan. Farkında mısın nasıl yürekten ciğerden söylemiş? Onun için dinlerken böyle benim ne zaman dinlesem olgunun yorumundan böyle bir yüreğim lime lime olur. Öyle.

Erol kıskancından, rüzgar uçur yamacından, topuğundan, başucundan eser vurur.

0: burcu burcu kokar. Bir fesleğen olur sesin, saçar burcu burcu.
1: Vay be. Kokar. Ne güzel iltifat değil mi? Sevdiğinin sesini bir fesleğene benzetmiş. Allah Allah.
0: Bir fesleğen çok olur sesin, saçar burcu burcu kokar.
1: Yani öyle midir? Hakikaten sevdiğin biri, sözüne güvendiğin, sözüne inandığın biri konuştuğu zaman güzel kokular yayar mı? Vallahi öyledir. Tam tersi de doğrudur da biz şimdi işin kötü tarafıyla uğraşmayalım. Hakikaten güzel insan bakışıyla, duruşuyla, konuşmasıyla etrafına güzel kokular saçar. Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Orada kalın.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bilen bilir adı üstünde programımızın son bölümü. Dua ediyorum, sonra her zamanki cümlelerimle veda ediyorum. Uzun yıllardır hep aynı cümleler, çünkü bazı şeylerin tekrarı önemlidir. Bugünün duası şu olsun: hem evlat isteyenlere dua edelim, hem de evladı olup da herhangi bir derdi olan, oğluyla kızıyla imtihan olanlara Rabbimizden yardım dileyelim. Hayırlı kurtuluş yolları dileyelim. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

unutma der. Kişilere göre değişir. Sürekli sözleri değişen bir şarkı gibi hayat. Evet, öyle gibi düşündüğünüzde sözleri değişen sürekli bir şarkı ama devam ediyor çok şükür. Devam ederken de o şarkı sözlerini güzel yazmak lazım. Güzel kelimeler kullanmak lazım. Ne dersin? Aşk olun.

saat içerisinde kimse baki değil, kimse de vazgeçilmez değil. Vazgeçilmez insan yok. Sadece şu var, sevdiği için katlanan insanlar var.

Cancağızım üzülme. Bugün varlığını hiçe sayanlar yüzünden sakın üzülme. Gün gelecek, devran dönecek. Hatta ve hatta gölgeni bile arar olacaklar. Geçti.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.503 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.06, euro 56.19, sterlin 65.60, gram altın 7.091 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94.02 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde. Expertise.
7: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Bir reklam.
0: Reklam.
14: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
15: Burası Radyo 7.

Bundan sonra. Ey gideyim. Efendim. Şöyle güzel bir eser daha. Yine Radyo 7'mizde. Rızık yalnızca mal mıdır sevgili Can Bağları? Değildir. Mal mülk değildir. Sevmek, sevilmek ve iyi insanlara denk gelmek de rızıktır. Allah bizi iyilerden eylesin ve iyilerle karşılaştırsın inşallah.

sabırla bekleten, yapayalnız kaldığını düşünen, asla çiçeklenmeyeceğini düşünen, o dala Allah vakti geldiğinde yine üfleyip çiçek açtırıyor mu? Açtırıyor. Öyleyse kendini kurumuş zannetme. Sana çiçekler bahsedilecek. Bahşedilecek, evet. Tıpkı göğsün daraldığında inşirah bahşedildiği gibi. Aşk Allah.

söylemedikleriniz aslında ne kadar yıpratıyor bizi de biz devam ediyoruz. Bazen imkansızlıklar, bazen şartların çok çok imkansızlığı ortaya koymasından, ne bileyim işte. Ama ben diyorum ki hayatı ertelemeyelim. Çünkü zaman her şeyi sessizce değiştiriyor. Bir bak kendine, hiç başka bir şeye bakmaya gerek.

bilmemek. Elbet elde değildir ama hep de o halde kalmak pek de doğru değil. Çünkü diyorum ya, bu hayata bir kez geliyoruz canlar. Öyle değil mi? Benim için üzülme diyenleriniz de varsa, o üzüntüler zaten bir şekilde hafifler Allah'ın izniyle. Rabbim yardım eder, ferahlık verir, bir inşirah indirir gönlünüze inşallah.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir stil. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
6: Getir. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Bir reklam.
15: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
16: Reklam.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra

Bizim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargı önüne çıkarılması için önemli bir adım attı. Adalet Bakanlığı kırmızı bülten talep etti, yazı Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Netanyahu'ya Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeç diye seslendi. Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı, atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Çerçeve yasanın bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Yaz tatilinin ardından okullarda yeni bir perde açılıyor. 14 Eylül'de çalacak ilk zille sınıflar yeniden hareketlenecek ama bu kez kurallar daha farklı olacak. Öğretmenler önlük giyecek, öğrenciler telefonlarını ceplerinden çıkartamayacak, okul kapılarında da güvenlik artacak. Pazar tezgahlarında sezonun bereketli günleri devam ediyor. Meyve ve sebzede ürün bolluğu dikkat çekerken kışlık hazırlık telaşı da pazardaki hareketliliği artırmış durumda. Pazarın en çok tercih edilen meyvesi şeftali olurken pazarın rekortmeni papaz eriği. Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Ethel Catherham 117. yaşını kutladı. İki dünya savaşına tanıklık eden ve 110 yaşında Covid'i atlatan Catherham, uzun yaşamının sırrının sağlıklı beslenmek olduğunu söyledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri, Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
14: HDI Sigorta.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cimri.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Ooo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
17: Bir reklam.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
18: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bakışların bana biraz

Merak etme sen, çok sevilen özel şarkılardan biridir yine, sevenlerine de armağanımız olsun. Radyo 7'de sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz yine güzel güzel şarkılar birbir ardına. Şimdi bir de benim hayatımla devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa eğer aman dikkat edin, saksı mutlaka çatlamıştır.

De aklıma İbrahim Erkal geldi sevgili Can Bağları. Onun da var yani çileli başım, ah çileli başım. Öyle bir bu, sadece bu söylemin içinde bile neler neler vardır değil mi? Ah çileli başım diyorsa bir kişi neler yaşanmıştır neler. Allah yardımcısı olsun tabii ki. Kolay şeyler yaşamıyor. Herkesin kendine göre acısı büyük. Zorlukları zor. Her dağın kendine göre bir kışı var.

0: gidecek yeri olmayanlar üzülmesin diyor. Çok daha feci bir örnek veriyor çünkü. Yatacak yeri olmayanlar var. Hem de her iki cihanda.
1: Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: Yıldızların o güzel yorumu, sevilen ve özlem hasrete güzel işleyen şarkılarından biriyle evet devam ettik.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
0: Sıradaki şarkılar sizler için olacak. Hatta ve hatta sizler mesajlarınızla dahil olabileceksiniz. 0507-977-0101'den efendim hemen Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin mesajlarınızı.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Oo.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Sertiz.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pet.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve totalenerjiistasyonları.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı'nın katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Düşerken yükseklerden ummadığın andayı dinledik. Cengiz Kurtoğlu sevenlerine hemen armağanımız olsun. Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'mizde işte mesajlarımıza geçiyoruz efendim. 0507 977 0101'den gelen mesajlar. Selamlar Almanya Bodrum'dan selamlar demiş. Selam olsun efendim. En başta eşim Halil İbrahim Demir olmak üzere yolda olan gurbetçilere selam olsun. Hayat arkadaşıma gelsin demiş. Seni delicesine seviyorum demiş Hülya.

Yine formdasınız maşallah. Bol bol mesajlarım var. Hepsini de okuyacağım inşallah. İyi yayınlar programla iyi yayınlar. Programınız muhteşem. Yüreğinize, emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Ve sıradaki eseri öncelikle eşim, sevdiğim tek kadın Azime'ye ve tüm dinleyicilere gelsin. Kütahya'dan Faruk Kesen. Gölcük'ten Nevin, şu an ailecek sizinle çok güzel vakit geçiriyoruz demişler. Ve şarkıyı çok sevdiğim eşim Murat'a armağan ediyorum demiş. Ve şimdi yine o güzel şarkılardan biri olan Hemen Ne'ye geçiyoruz. Ah Yalan Dünya'ya ve şöyle dinleyelim bakalım. Sözler muhteşemdir bilirsiniz. Allah Allah. Her dinlediğinizde böyle bambaşka ufuklar açar zihni.

Yani gözle, çıplak gözle görmesen de bir son olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Evet, mesajlarımıza dönüyorum. Merhabalar, ben Neran'ım. Kırıkkale'den Merve. Sıradaki şarkıyı canım kızlarıma, eşime ve sizlere armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de efendim iyi ki varsınız. Konya'dan Durmuş Ali. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Merhaba Belma Yüce. Arnavutluk'tan yazıyorum. Tatilde bile sizi dinliyorum demiş. Bağımlılık yaptınız. Sıradaki eseri ablam Ülkü'yü Ülkü'ye gönderiyorum demiş. Çok selam olsun. İyi tatiller. İyi tatiller, ne güzel. Canımdan çok sevdiğim eşim Tuğçe'ye ve canım kızım Leyla'ma armağan ediyorum demiş. Şöyle güzel bir türkü daha dinleyelim istiyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, Yüce Dağ başında ve Buray.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Teknoloji tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 2026 ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş gemileri büyük beğeni topladı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Evinden külçe külçe altın çıkan Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya eski bakan İdris Naim Şahin'in tahsisli aracıyla gittiği ortaya çıktı. İstanbul'da turistlerin yoğun olduğu bölgeleri mesken tutan yan kesici çete, kurbanların etrafını sarıp perdeleme yöntemiyle ceplerini boşalttı. Görüntülerden kimliği belirlenen şüphelilerden 20'si polis baskınıyla yakalandı. Türkiye bunaltıcı sıcakların etkisinde yeni haftada güneş daha da kavuracak. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 cansız beden bulundu. Cenazelerin 3 kardeşe ait olduğu belirlendi. Herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Onlarla birlikte kayıp olan bir kardeş daha vardı. O da sağ olarak bulundu. Şimdi geriye yanıtlanması gereken sorular ve büyük bir acı kaldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.514 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.06, euro 56.21. Gram altın 7.124 lira seviyesine yükseldi. Brent petrol 92.74 dolarda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul 31, İzmir ve Ankara 35, Antalya 34, Eskişehir 37, Sinop 30, Amasya 38, Erzurum 32 ve Diyarbakır 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Bağlantı yolu Nurtepe Ok Meydanı istikametinde sağ şeritte araç arızası var. Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde sol şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti ve Basın Ekspres yolu Mahmut Bey batı çıkışına kadar yoğunluk var.
4: Arvento yol

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak adına önemli avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Macaristan ekibi 1-0 kazandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye cibilde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor. Hangi

deniz şarkıları bambaşkadır ya, bambaşka, keyifli, lezzetli. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de dinledik Aykırı Yollarına ve sevgili Can Bağları. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. 0507 977 0101. İyi yayınlar ablam, ben Ahmet Gaziantep'ten dinliyoruz demiş ve anneme armağan ediyorum. İyi yayınlar abla, annenize sevgiler, sevgiler, saygılar ve ellerine.

Olsun, olsun dediklerimiz de var. Bak hepsi farklı. Efendim, mesajlarımızla devam edelim. Şu an İstanbul'da kızım Dora'yla trafikte sizi dinliyoruz demiş. Dora 5 yaşındaymış. Kızım Dora'ya gelsin. İyi yayınlar demiş Necati Atçeken. Dora, açıldı mı trafik? Dua et bakayım Dora. Hemen açılsın inşallah. Gitmek istediğiniz yere beraber gelen şey baba kız trafik de keyifli geliyordur değil mi? Hadi bakalım. Güzel yayınlar, ben Katibe, Almanya'dan her yerde Radyo 7 sizleyim demiş ve şarkı sol yanıma gelsin. O çok uzaklarda, teşekkürler demiş. Biz teşekkür

tanıdığınız gibi kalan insan var. Bir düşünün bakalım. Düşünün, düşünün, düşünün. Çoğunluğu tanıdığınız gibi kalmıyor, değil mi? Bir bakıyorsun sıcacık, bir bakıyorsun buz gibi. Yani değişik değişik. E mevsimler gibi yani. Kısacası insanlar da değişiyor. Tıpkı mevsimler gibi. Aşk olan.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Selamlar demiş Bursa İnegöl'den. Sizlere ve ömrüme gelsin sıradaki şarkı. Selamlar, teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Kayseri'den İlker, şu an İzmir'den Kayseri'ye dönüş yolundayım. Aşağıdaki şarkı tüm Kayseri galericilere gelsin demiş. Sıradaki şarkı anladım. Bazen telefonlar öyle yapabiliyor. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Sıradaki şarkımızı tüm sevdiklerimize armağan edelim.
1: Karagözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi.

Edelim. Merhabalar, ben Her abla, ben Zonguldak Kozu'dan Rıdvan. Merhaba Rıdvan kardeşim, hem fındık topluyoruz hem de seni dinliyoruz demiş. Selam olsun, sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum demiş. Bütün aile fertleri orada mı, fındık mı topluyorsunuz? Ne güzeldir ya, ama bak, zordur mordur ama muhabbeti çok tatlı diye düşünüyorum orada. Değil mi, bir aradayken? Hadi bakalım, Allah kolaylık versin Rıdvan kardeşime ve tüm fındık toplayan kardeşlerimize selamlarımızla bu güzel şarkımızı armağan edelim. Kayseri'den Fidan, sıradaki şarkıyı serviste gittiğimiz Kums Life çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Pekala, biz de hemen onlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Hatta şu an serviste olan bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Nebruli'ye devam ediyor.

0: unutamam. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Oh. Ve limonata dans.
2: Bir reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: hemen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Burası Radyo 7.

şöyle güzel güzel mesajlara bakalım. Merhaba, ben şimdi İstanbul'dan memleketim Van'a gidiyorum. Yolculuk boyu sizi dinliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Aydın'dan Şule, mutfağımda sizi dinliyorum demiş. Akşama güzel yemekler var değil mi? Radyo 7 dinleyenlere gelsin demiş. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Elazığ'dan sevgiler, saygılar. Serkan sıradaki türkü olsun demiş. Radyo 7 bağımlılık yaptı bize. Akşama kadar Elazığ'dan sevgiler, saygılar. Yalnız demiş, mesajları okuyun.

Aytekin Ataş, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi. Merhaba, ben Batman'dan Azra. Annemle beraber hep sizi dinliyoruz demiş. Ne güzel. Saygıdeğer annenize çok selam olsun. Şarkıyı anneme armağan etmek istiyorum demiş. Çok da severler, annelerin sevdiği eserlerden biridir. Gülden Karaböcek yorumuyla Nem Kaldı.

Gelmişiz bugün de sona. Okuyabildiğim kadar okuyayım bakalım mesajlardan. Radyo 7 merhaba. Mersin'den Antalya'ya gidiyoruz. Filiz Hanım, eşi Kemal ve kızımız Erva Güneş için istiyoruz demiş. Sevgilerle, selam olsun, hayırlı yolculuklar, hayırlı yayınlar demiş Kayseri'den Sinan. O da şarkıyı Halim, Neşe, Deniz ve Esra'ya armağan ediyor. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
5: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
5: Getir, Getir. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.

sakın. İnsan bazen gitmek ister ama ayakları değil hatıralar engel olur. Çünkü bazı şehirlerden değil de bazı duygulardan çıkamıyor insan ne yazık ki. Ne kadar uzağa gidersek gidelim kalbimizi taşıdığımız şey hep bizimle birlikte bu hayatta yürüyecektir. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Yaşlandıkça değil, yaşayamadıkça yaşlanıyor insan. Evet, yaşlılık saçlardaki aklar, yüzdeki kırışıklıklar değil. Yüreklerdeki sevgisizlik, yarınlardaki umutsuzluktur.

0: Üzerinden zaman geçtiğinde alışıyoruz ve kabulleniyoruz. Belki sadece bu yüzden zaman her şeyin ilacıdır.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: senin için.
1: Sevmek bazen mutluluk değildir, bazen beklemek, özlemek ve susmaktır. Ama yine de insan vazgeçemez sevmekten. Çünkü kalp mantığın kuramadığı cümleleri kurar kendi dilinde.

0: Çeşme'den Canan Hanım, Burcu Güneş'i dinledik sizler için. Esnaf komşularıma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız mutlu edersiniz demişsiniz. Trabzon, sevgili Hasan Bey, çay bahçesinden yazıyorum. Radyomuz açık. Ozan Manas gelebilir mi? Tabii ki geliyor, hem de kara geceler.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: gece.
1: İnsan bazen bir sözle iyileşir, bazen de bir sözle kırılır. Çünkü kelimeler görünmezdir ama etkileri yıllarca sürer. Bu yüzden konuşurken değil de dinlerken de dikkatli olmamız gerekmiyor mu sevgili dinleyenler?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri, Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Genelde içimizdeki ses her zaman bize doğruyu söyler ama bizler aldırış etmeyiz. İş işten geçince de hak vermeye devam ederiz. Ters Tayfur'un bu güzel eserinde tüm gurbetçilerimize armağan etmiş olalım. Antalya Alanya'dan Merve Hanım. Yoldaki tüm şoför abilerime, babama selamlarımı iletmek istiyorum. Işın Karaca'dan bir eser rica ediyorum abi diyor. Ankara Polatlı'dan sevgili Mehmet. Şu anda çalışırken sizleri dinliyoruz. Güzel bir Edip Akbayram istiyoruz. Şarkı seçimi zaten harika diyor. Vallahi gerçekten öyle. Çok da güzel bir eserini seçtim. Tüm Edip Akbayram hayranlarına da armağan olsun.

Bazıları nedensiz sevilir, kimi aşk gibi, kimi arkadaş gibi, dost gibi. Yani adını koyamadığımız bir türlü ama varlığı huzur, yokluğu hüzün gibi. Dönüp bakıp arkanıza gitmez dediğiniz kaç kişi yanınızda şu anda? Bir bakın bakalım.

sevdiğiniz insanların üzülmesini istemezsiniz. Bazen kendi mutluluğunuzdan bile önce onların huzurunu düşünürsünüz. İşte sevginin en saf hali biraz da budur.

İstanbul Kadıköy'den Eylül. Rabbim tüm öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı versin. İstemiş olduğunuz şarkıyı dinledik. Konya Ereğli'den Zeki Bey, gözümün nuru torunlarıma ve onları büyüten kızıma, Kibariye'den güzel bir eser diyor. Hemen ardından da Eskişehir'den Emre'nin istemiş olduğu şarkıyla yolculuğumuz devam edecek. Memleketim Amasya'ya ve güzel aileme armağan olsun demişsiniz.

Hepimiz bazen kullanırız bu cümleyi, öyle değil mi? Ne desem? Çaresiz. Adana Ceyhan'dan fırın ustası tezgah başında yazıyorum diyor Cemil Bey. Sıradaki sersicecik ekmek kokusuyla tüm Adana'ya armağan olsun. Orhan Ölmez, Sibel Can düeti istiyorum diyor. Aklıma direkt bu şarkı geldi. Evet, Muğla Bodrum'dan Elif mesai bitmek üzere. Müslüm Gürses'ten bir şarkı rica edebilir miyim? Tüm yorgun argın çalışanlara armağan olsun demişsiniz. Elbette ki olsun bakalım.

Enes Coşkun, dünyalar tatlısı, hayat arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım. Vahidemi güzel bir Müslüm Gürses ve en çok sevdiğim şarkı inşallah denk gelir diyor. Rabbim sevginizi daim eylesin. Ayrıca Gürcan abiye ve Zuhal ablamıza. Ve unutmadan da dünyalar tatlısı evlatlarıma istiyorum diyor Müslüm Gürses bizlerle.

İnsan bazen kendi düşüncelerinin içinde tutuklu kalır, geçmişe takılır, keşkelere sarılır. Oysa hayat ileriye doğru akar ve yeni umutlar hep bir sonraki sayfada bekler.

Gaziantep'ten Baran istemiş olduğun sanatçı Radyo 7'de bizlerle birlikteydi en sevdiğiniz şarkısıyla. Askerdeki kardeşime armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Kocaeli'de şu anda bizleri çalışarak dinleyen sevgili Hüseyin'e Ebru Yaşar demiş. Vardiyadayız, radyomuz son ses açık. Tüm mesai arkadaşlarım için bir Ebru Yaşar gelir mi? Gelir tabii ki.

Sevdiğiniz insana seni seviyorum demekten çekinmeyin. Çünkü hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Yarın diye beklediğimiz birçok şey bazen hiç gelmiyor.

0: Şanlıurfa'dan Mehmet yaz sıcağında balkonda çay içerken sizleri dinliyoruz. Serkan Kaya istiyoruz demişsiniz. Afiyet olsun. Zeynep Hanım'a da selamlar. Evet, Kayseri Talas'tan Ayşe Hanım, Öykü Gürman ve Resul Dindar demediniz. Bizler de dinledik o güzel eseri. Mersin Tarsus'tan Rıza Bey, yollar bitmez ama çalacağınız Zara şarkısı bizleri mutlu edecektir. Yolda olan tüm meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Serkan Kaya'nın hemen ardından kulak vereceğiz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Çanakkale'den sevgili Şennur Hanım, tüm ev hanımlarına armağan olsun İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı, akşam yemeği hazırlarken ayrıca eşime de armağan etmek istiyorum demiş. Aydın Nazilli'den Hakan Bey, Koray Avcı dinleyeceğiz. Tüm öğrencilerime ve meslektaşlarıma armağan olsun diyor Koray Avcı'nın bugün.

0: zehir.
1: Evet, zaman su gibi akıp geçiyor. Geldik programın sonuna sevgili dinleyenler. Birazdan Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Murat Çetin'le Kum Saati Radyo 7'de hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyor. Hepinize huzur dolu bir akşam, mutlu, huzurlu ve keyif dolu da bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Biliyorum programımızın başlamasını dört gözle bekleyenler var. Ben de onlardan biriyim. Çünkü günün en sevdiğim iki saati başlıyor. Sizler radyolarınızın başında, ben burada. Çok güzel bir yaz gecesini daha paylaşacağız. Havalar yeniden ısındı, farkındaysanız. Ve bundan büyük keyif alıyoruz. Zaman zaman bunaltsa da yaz mevsimini çok özleyeceğimiz kesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.

Kendimize karşı acımasız, ölçüsüz olmak ne kadar yanlışsa, kendimizi kayırmak, kendimizi temize çıkarmak da o kadar yanlış bence. İnsan ne olduğunu iyi bilmeli. Nerede artı, nerede eksi? Hangi işte başarılı, hangi işte başarısız? Hangi yönü takdir edilesi, hangi yönü zayıf, hangi yönünden dolayı yara alıyor? Bunu iyi tahlil etmeli, iyi bilmeli değil mi? Ve dostlarımız ve düşmanlarımız sadece bize gerçeği söylüyor değil mi?

Az önce de söyledim ya, gerçek bir dost ve öfkeli bir düşman her zaman doğruyu söyler. İnsan bazen kendini tam anlamıyla değerlendiremez. Biri bize eleştirdiğinde, eleştirdiği konu hakkında öfkeleniyorsak, rahatsız oluyorsak, içten içe o sözlerde bir karşılık var diyebiliriz. Yoksa karşılığı olmayan eleştiriler, sözler bizi neden rahatsız etsin ki?

Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sadece sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebiliyorsunuz. Baki'nin mesajıyla başlayalım. Kaan abi, gurbet ellerden kalkana tatile geldik. Dertlerimizi bir nebze de olsa senin sohbetinle azaltıyoruz. Sıradaki parçayı can dostum, çocukluk arkadaşım Ali'ye ve eşi Nazlı'ya, ayrıca biricik eşim Zeynep'e armağan ediyorum. Tüm Burdur, Dirmil halkına da selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Baki'ye bu mesajından dolayı. Bu şarkıyı onlar için de

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver'e WhatsApp mesajlarınızla devam edelim şimdi. Isparta Yalvaç'tan yazıyor İsmail. Biricik Esra'ma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. O benim dünyam diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size. Abim iyi geceler Samsun'dan Ömür ben sıradaki parça. Beni sevmeyen herkese gelsin, sevenlere gönderdik kıymet.

İzmir Ege Kent'ten Ercan, yoldaşı ve ailesi için sıradaki eseri armağan ediyorum. Güzel mutlulukları için, ebedi olması için rica ediyorum. Aynen yazıldığı gibi okudum. Tabii ki mutluluklar olsun her zaman. Sağlıklı, güzel günler yaşayın ve görün. Afyonkarahisar'dan Ahmet sizi berberde tıraş olurken dinliyoruz demiş. Sıhhatler olsun. Bu arada tüm esnafımıza da hayırlı, bereketli kazançlar dileyelim. Esnafımız, zanaatkarlarımız bizi sever, dinler. Biz de onları çok severiz. Selamlar olsun onlara. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Hatay'dan selamlar. Tüm dinleyenlerinize ve bize güzel bir şarkı çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş olsun. Tüm Hatay'a armağan ederiz. Böylece Hatay'da bizi dinleyen tüm dinleyenlerimiz de bu isteği üzerlerine alınabilir. Belki

hak edeni düşmanlaştırmadan hayatımızdan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yani bize büyük zararı dokunmayanı, bize karşı dürüst olanı. İlla ki anlaşmak zorunda değiliz. Sevgi de zamanla bitebilir. Ama hak edenler mutlu olmaya devam etsinler. Yolları açık olsun. Yine bir selamımızı, merhabamızı esirgemeyiz. Başı sıkışınca bizi arayabilir, destek olabiliriz. İyi oldukları için onlar da çok mutlu olsunlar.

Mersin'deyiz. Leyla, kızım Merve ve damadım Fatih A. Bulut için istiyorum sıradaki tüm güzel şarkıları diyor. Kayseri'den yazıyor Makbule. Eşim Emin'le birlikte balkonda dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Bu gece mesajınızı gördüm. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Manavgat'ta bulunan oğlum Mehmet, Alanya'da bulunan kızım Zeynep. Bir sonraki şarkı benden onlara gelsin. Onları çok seviyorum diyor anneleri Gülbahar. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkı size.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Değil mi? Yalnızlığın hem çok büyük bir acı vermesi hem de çoğu insan için makul güzel bir şey olması. Yani huzuru, mutluluğu çoğu insan yalnızlıkta buluyor. Kendini buluyor insanların birçoğu yalnızlıkta.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp'tan gelen mesajlara da zaman zaman yer veriyorum. Programımızın içinde Samsun Vezir Köprü'den yazıyor Engin. Dört arkadaş dinliyoruz sizi, bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle, hem de arkadaşlarınıza da selam söyleyin, olur mu? Antalya'dan Batuhan Tokgöz. Sıradaki şarkıyı kızım Tomris ve eşim Hatice'ye armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Diyarbakır'dan dinliyorum sizi Kaan Bey, Dilek Doğan. Harika bir program yapıyorsunuz. Eşim Sezer Doğan'a armağan ediyorum bugün doğum günü. Bu hayatta bana her şey olan en kıymetli yanım için sıradaki parçayı isteyebilir miyim demiş. Memnuniyetle sizin için çalıyoruz bu şarkıyı.

Bana sorarsanız bu hayattaki en güzel kazanımlardan biri şu. Hani tüm duygular çok yüksekken, tansiyon yüksekken, ortalık darma dumanken, fırtına boranken, konuşulan, hissedilen her şey ortalık sakinleştikten sonra daha makul bir seviyeye geliyor ya. İşte ona bayılıyorum. İnsan bencil düşünmekten, ben merkezci olmaktan çıkıyor. Karşıdaki insana yaptığı haksızlıkları da teraziye koyuyor ya, ya da onu biraz da olsun anlamaya çalışıyor ya. Karşınızdaki de insan sizin gibi. Onun da zaafları var, hataları var, yanlışları var. O da hayatı senin gibi tecrübe ediyor. Eğer ortada kötü niyet, kirli bir kalp yoksa daha anlayışlı davranıyorsun.

Konya'dayız. Yahya Sıra'daki şarkıyı Şükrü ve İhsan'a armağan ediyor. Mina, senin için de çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Kahramanmaraş Afşin'den Ahmet yazıyor. Herkese selamlar. Ağustos ayı hala buz gibi. Neresi? Afşin çok soğukmuş. Artık diğer iller bundan dolayı ne hissediyorlar bilemiyorum. İstanbul bile çok sıcak. Babam yeni ameliyattan geldi. Çok şükür Rabbime. Tüm parçalar anneme, babama ve Allah dostlarına gelsin demiş. Hamit Uygur ne güzel de söylemiş. Konya Ereğli'den geçmiş olsun. Allah sağlıklı güzel günler göstersin. Allah tüm sevdiklerimizi bize bağışlasın.

Çok güzel bir söz var. Şöyle: beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Derin, güzel bir söz değil mi? Bu tembellik yapalım, hiç gayret sarf etmeyelim manasına gelmiyor. Sadece güzel bekleyen de kazanıyor, öyle değil mi? Çabalamak, kendimizi yıpratmak gereksiz. Hayatımızda insanlar olsun diye. Biz gönlümüzden geldiği gibi yaşayalım. Kendimizi inşa edelim, gerçekleştirelim. Bırakalım bize eşlik etmek isteyen buyursun gelsin.

Antalya'dan Ender Yılmaz kardeşimiz çok güzel bir mesaj göndermiş. Her gece sizi dinlemekten çok mutlu oluyoruz demiş. Canımdan çok sevdiğim eşime ve bir ay önce 5 yaşına giren dünyalar tatlısı kızım Betüş'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Aynı zamanda tüm Radyo 7 ailesine gelsin, sizleri çok seviyoruz diye eklemiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İstanbul'dan Ali sıradaki şarkıyı sevgilim Şerife'ye armağan ediyorum diyor. İzmir'den Serap'sa annesini çok özleyen, onu her nefesinde arayan herkese gelsin sıradaki şarkı. Kimse annesinin yokluğuyla sınanmasın, hastalığıyla üzülmesin.

kimse zamanın getirdiklerinden kaçamaz değil mi? Her yeni eskir, parlak olan solar, taze olan bayatlar. Bundan kimse kaçamaz, genç olan yaşlanır, öyle değil mi? Ama güzel olan tarafı tüm bunların geçici olduğunu bilerek yaşamak belki de, değil mi? Hani derler ya, bu dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Felsefemiz buysa bence yaşamak.

0: o kadar da zor değil diye düşünüyorum.
1: Abi ilk defa yazıyorum, hayırlı yayınlar. Kütahya Tavşanlı'dan güvenlik görevlisi Ali, eşim ve kızımla oturduk, sizi dinliyoruz. Sıradaki parça öncelikle size, eşime, kızlarıma ve görev arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Biz de hayırlı vazifeler, iyi geceler dileyelim size. Seydişehir'den Gamze, tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Gamze ve sevdikleri için de çalacağız. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Konya'dan Zeli şu an ailece dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı oğlum Umut'a, kalbinde samimi sevgi bulunduran herkese armağan ediyorum. Ne güzel yazmışsınız. Abi ilk defa yazıyorum. Maraş'ta bizi dinlemekte olan eşim Cebo Kılıcı'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Allah kavuştursun diyelim bu güzel şarkıyı. Biz de size ve tüm sevdiklerinize armağan edelim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yazın sıcak geçtiği her yerde geceler gerçekten yar yar bize sevgili. Ama bazen nem de bunaltabiliyor değil mi? Bakın Afyon'dan bir dinleyicimiz geceler soğuk diye mesaj yazmış. Çok sayıda mesaj birikmiş Konya Ereğli'den İhsan. Sıradaki şarkıyı eşim Meryem'e armağan ediyorum diyor. Ahmet Çetinkaya Manisa Demirci Yol Şantiyesi'nde bekçiyim. Sıradaki parçayı şantiye çalışanlarına istiyorum demiş. Emekçilerimizi, bekçilerimizi, güvenlik görevlisi kardeşlerimizi, vazife başında olan polis, jandarma, asker, belediye çalışanları, karayolları, aklımıza gelmeyen sağlıkçılar mesela, her birini selamlayalım. Eşime gelsin Mevlüt, ben seni çok sevdim demiş dinleyicimiz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez alışkanlığı Kanla Gece Sesler devam ediyor. Hani derler ya Orta Doğu ve Balkanların en çok dinlenen radyosu diye. Biz de şunu diyebiliriz, Orta Doğu ve Balkanların en çok dinlenen radyosu. Bu yazın keyfini balkonda çıkardık. Uşak'tan selamlar. Balkonda annem Esra ve Hülya ablamla oturuyoruz ve sıradaki şarkıyı onlara çalmanızı bekliyoruz diyor dinleyicimiz memnuniyetle. Ankara'dan Duru, sıradaki parçayı canım anneme armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Çay Cuma'dan Muhammed, her an Radyo 7 Almanya Köln'de Hatice Hanım'a selam gönderip sıradaki parçayı ona armağan ediyorum diyor. Dinleyicimiz bizi bir uygulamadan dinliyor. Görüyorum Radyo 7 açık. Teşekkür ediyoruz. Dünyanın her yerinde dinleniyoruz. İnternet aracılığıyla. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Manisa'dan Ali. Sıradaki şarkı Maksyon Jantaş çalışanlarına gelsin. Bakıyorum güvenlik tedbirlerini almışsınız. Kulaklığınız takılı, gözlüğünüz takılı. İşte örnek bir işletme. Teşekkür ediyoruz. Aman kazasız belasız güzel mesailer olsun. Önce iş güvenliği, her yerde yazar ya, önce tedbir, sonra da keyifli bir mesai olsun.

Hemen hemen hepimizin hayatında bizi çok fazla yoran insanlar vardır. Bir kısmına tahammül etmek zorundayızdır. Bir kısmıyla iletişimi hemen kesmek isteriz. Çoğu zaman cevap vermek istemeyiz. Hele yaş ilerledikçe, kafa iyice doldukça, haklısın kardeşim der geçeriz. Suskun kalmak da bir şeyleri kabul etmek değildir. Çoğu zaman artık tartışmaktan kaçmaktır. Daha sakin, sessiz bir hayat arayışıdır. Taş.

Yozgat'tan Sinan Yıldırım herkese selamlar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi demiş. En güzelleri gelir, hiç merak etmeyin. İsmim Demircan. Güzel bir şarkı istiyorum, sizi dinliyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Bakalım bakalım kimler yazmış. Trabzon'dan Emrah ben. Farklı şehirlerde Radyo 7 dinleyerek ortak bir gece yaşayan dinleyenlerimiz var. Uzun zamandır bu anonsu yapmıyorsunuz demiş. Siz hatırlattınız, böylelikle yapmış olduk. Emrah bakın ne kadar dikkatli dinliyor bizim dinleyicilerimiz. Akşehir'den yazıyor dinleyicimiz. Çok sevdiğim eşim Emrah. Çok sevdiğim eşim için virgül Emrah'tan bir şarkı istiyorum demiş. Artık bu gece programın sonuna geldik Cem. Cem yazıyor değil mi? Cem Özkan. Sıradaki şarkıyı size armağan edelim. Siz de lütfen kabul edin, olur mu? Serkan Kaya geliyor şimdi. Allah.

Trabzon Akçaabat Erikli Taşlı Oba Yaylası'nda bizi dinleyenler var. Ali Karpuz, eşim Neslihan'la dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın demiş. Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Bursa Genlik'ten dinliyorum sizi eşimle. Canım eşim Kadir için sıradaki parçayı istiyorum diyor. Memnuniyetle çalalım. Metin Yıldırım Konya'nın Ladik beldesinden Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine selamlar. Sıradaki parçayı Mustafa Dağlı'ya ve tüm Konya halkına armağan ediyorum diyor. Afyonkarahisar Şuhut Ağzı Karaköy'ünden Baki Süha sıradaki parçayı köyüme ve şu an geceye ses veren tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Selamlarımızla, sevgilerimizle bizden de bu şarkı size gelsin. Kırık dökü.

0: tuttu.
1: Tekirdağ'dan Ali yazıyor. O da balkonda bizi dinliyormuş. Balkonların en çok dinlenen radyosuyuz. Uzun zamandır dinliyoruz abi. Tüm sevenler için bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlara bakıyorum da ne kadar kibarsınız, ne kadar nezihsiniz. Isparta Yalvaç Yukarı Tırtar Köyü'nden Hayrullah Elma Bahçesi'nde huzuru buluyorum sizin eşliğinizde. Sizden huzura dair güzel bir parça istiyorum demiş. Ne güzel tarif etmişsiniz. Ben de çok seviyorum kırsalı. Ama biliyorsunuz dünyanın en kalabalık şehirlerinden biriyiz. Buna rağmen İstanbul yine çok güzel. Tekirdağ'dan Nazlı, mükemmel yayınınız için teşekkürler. Can yoldaşıma armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı Nazlı'dan Dünyası Orhan'a gelsin diyor. Madem öyle, Orhan Gencebay imzalı güzel bir şarkıya şimdi kulak vereceğiz. Farklı bir versiyonuyla, bu şekli de çok hoş olmuş ama.

İlk defa annemden duymuştum bu sözü. Konuşmasını bilmiyorsan susmasını bil derdi annem. Bana değil tabii. Bir konuyu anlatırken ama ne kadar da doğru bir söz değil mi? Doğru bir sözü doğru zamanda söyleyen kadar olmadık sözü olmadık zamanda söyleyen de var. Hani derler ya, boğulana yüzme öğretilmez diye. Ya kardeşim, boğuluyor adam. Şimdi yüzme öğretmenin sırası mı, bir can simidat değil mi? İş ararsın, bulamazsın. Çalışmak isteyene iş çok derler. Aşık olursun, aşk acısı çekersin. Aşk meşk bunlar karın doyurmaz derler. Ya bir de güzel söz çıksın ağzınızdan değil mi? Bir umut verin, bir el tutun. İnsanın hayatına dokunun. Aşkı.

güvenme kimseye düşkündür diye. Palazlanır da bir gün paralar seni. Sanma ki dostundan gelmez zarar. Düşmanlar denginde sıralar seni. Öyle başı bozuk dolaşmak olmaz. Niyeti bozuğa bulaşmak olmaz. Dikkat et, itle dalaşmak olmaz. Tasması takılır, yaralar seni. Gün gelir iyilik doğurur maraz. Zamanla duyulur yığında garaz. Uzaktır onlardan, uzaktır biraz. Bir yolunu bulur, karalar seni. Tertemiz duygular kirlenir bir gün. Güllerin habersiz derlenir bir gün. Dostun düşmanla birlenir bir gün. Unutur da geçmişi, karalar seni.

zenginliği herkes farklı şekilde algılar, farklı şekilde tarif eder. İşi bilenler zenginliği tarif ederken derler ki, bir kişinin zenginliği arzularının ve ihtiyaçlarının gelirine yansımasıyla değerlendirilir. Buradan yola çıkarak şöyle bir tamamlama yaparlar. Yani eğer başkalarının az dediği bir para senin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa sen zenginsin. Ya da sevgili dostum, bir başka deyişle, bazısının hırsı bitmez, bazısının gözü doymaz, nefsi doymaz. Bunun ne kadar serveti olursa olsun fakirdir. Yetmeyecek çünkü. Bilmem anlatabildim mi?

0: hor görmek çok kötü ve aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü hor gören insan büyük konuşur. Büyük beladır. Büyük konuştuğun şey başına gelir. Şairin dediğini hatırlamak ve dikkatli olmak gerek. Diyor ki, söylemesi kolay yaşamayana, yaşasın bakalım zikri aynı mı?
1: Hep sabırdan öteydi, aşkımsa aşklardan.
0: Her yük hafif gelir taşımayana, bir taşısın bakalım fikri aynı mı?
1: Başından gitmedi, aşk dedim.
0: Onun için bir başkasını hor görürken, ayıplarken, bir başkasının sıkıntısı hakkında konuşurken, o imtihanla sınanmamış olduğun için çok dikkatli olman lazım. Çok.

dön anılarına, okul anılarına, matematik öğretmeninin sana söylediği şeyi hatırla. Ne derdi? Biz bazı dersleri beğenmediğimizde, bazı konuları hocam ne alaka dediğimizde, matematik hayatın içindendir derdi matematik hocamız. Zamanla aslında onların ne kadar haklı olduğunu anlarsın. Şöyle ki, hayat bizi resmen dört işlemle sınar gün geçtikçe. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır, sonunda da topla kendini der. Toplayabilirsin.

artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Artık

0: çekemem bile bile. Sen ne söylersin?
1: Diyor ya, bitsin çile çekemem bile bile diye. Ama insanlar bazı yolları değmeyeceğini bile bile yürür.
0: Artık sevmeyeceğim.
1: Artık bazı yolları da der ki ya yürümeye değer. Evet, değer diye yürür. Değer dediklerin iz bırakır. Değmeyenler yara bırakır. Ve aslında kusur senin değildir. Herkes kendine yakışanı yapar.

Şimdi bir benim hayatım dinleyelim yakışır ve herkesin kendi hayatında olan bir ortak noktadan bahsedelim. Yani şimdi söyleyeceğim şey farklı zamanlarda hemen hemen herkesi bulur. Ya istemem olmasın da olur. Oluyor. Birileri çıkar senin karşına, okulda olur, belki iş yerinde olur, belki aile içinde olur. Olur mu olur? Senin ışığını söndürürler, sonra da karanlığından şikayet ederler. Senin son haline bakar şikayet ederler, ama seni o hale kendilerinin getirdiğini unuturlar.

çırak dükkanı kapatmaya yakın düşünceli gördüğü ustasının yanına gider, der ki ya usta yorgunsun biliyorum da merak ettiğim bir şey var, der söyle evlat. Sen babacan adamsın, sevmeyi seversin, muhabbeti seversin ama bazılarına çok sert davranıyorsun. Neden? Bazılarını tanıdığında tanımazdan geliyorsun. Neden? Bak evlat, der ve tek cümle söyler. Usta, ite it gibi davranacaksın ki kendini aslan zannedip de sana kükremesin.

Hayat zor. Senin sevdiğim dediğin insanlar, işte bunlar benim sevdiklerim dersin. Bir gün gelir, sevmediğin izler bırakırlar. Birine tüm kalbinle güvenip bağlandığında öyledir. Ya ömürlük bir insan kazanırsın ya da ömürlük bir ders.

Benim programda dalıp dalıp gidiyorsunuz değil mi? İtiraf edin. Nedenini biliyorum. İnsan kalkıp gidemediği yere dalıp gider derler. Delikanlı hanımefendiye öyle demiş. Ah demiş be güzelim, seninle uzun yola çıkmak vardı. Demiş çıkalım. Ama demiş sen yarı yolda bırakmayı seviyorsun.

0: insanlar çok şey yaşarlar. Evet, bazılarını anlatırlar ama hiçbir zaman anlattıkları kadar kolay değildir yaşananlar. Demek ki neymiş? İnsanlar aslında anlattıklarından çok anlatamadıklarında saklıdır.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.

İnsan evet hakkını yerde koymayacak, hakkı için meşru dairede mücadele edecek. Lakin bazen öyle anlar olur ki karşıdaki kişiye göre değişir. İnsan kendini haksız ilan eder. Tabii. Yani haklılığında ısrar etmez. Ve bu çok asildir aslında. Gerçekten haklıyken bunu yapıyorsan bu asaletten gelir. Çünkü bazısıyla uğraşmaya değmez.

olursan ol, hayatta aslında meseleler bakış açına göre değişiyor. Ve genelde de önünde öyle çok fazla dolambaçlı yollar olmuyor ya. Mesele böyle çatallaşıyor ya o tarafa ya o tarafa. Şöyle ki, kimi vardır vaktini kelebek kovalayarak geçirir. Ve kelebek bu, kaçar. Kimi de vardır güzel bir bahçe hazırlamaya başlar. Tam da böyle kelebeklerin uçup heyecanla geleceği bir bahçe.

Sevgili dostlar, kiminin evladı var bir tane, belki daha fazla. Kimi evlat bekliyor, Allah sağlıkla sıhhatle kavuştursun. Kimi de dua ediyor, Allah bir evlat versin diye. Öyle ya da böyle konu evlat olduğunda herkesin bilmesinde fayda olan çok önemli bir hakikatten bahsedeceğim. Zaman zaman çevrenizde birileri sizi dolduruşa getirebilir ve o dolduruşla sen kendi evladının problemini, sorununu bir başkasına anlatırken bulursun kendini. Fakat bunu yapmamalısın. Neden? Sen anasın, babasın. Unutursun. Ama alem, ama el alem unutmaz. Çocukluğunda ana babasının gözünde değer bulamayanlar ömür boyu bu değeri başkasının gözünde ararlar. Bunu unutma.

Hemen hemen herkes bilir ki melekler Allah'a isyan etmezler. Peki neden? Hiç düşündün mü? Çünkü melekler akıllı ama şehvetsiz olarak yaratılmıştır. Hayvanlarsa şehvet sahibi ama akılsız olarak yaratılmıştır. İnsana gelince hem akıllı hem şehvet sahibi olarak yaratılmıştır. Yani eğer insanın aklı şehvetine galip gelirse melekten üstün olur. Ama insanın şehveti aklına galip gelirse hayvandan aşağı olur.

0: yüzünden biri düştüyse, bir şeyler düştüyse insan farkına varmış demektir. Ve farkına varmak, evet, insanlardan seni uzaklaştırır. Ve dersin ki ulan kimse sandığım kadar iyi niyetli değilmiş. Bundan sonra böyle, yalandan yakınlık yaşayacağıma gerçekten uzaklık yaşayayım.
1: Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil.

benden selam söylen o vefasız yâre. Gurbet benim olsun, sıla kendine. Çekilmedik dertlerimizi bölüşek. Başlı ben alayım, sıla kendine.

dökek derdimizi, ölçek bölüşek. Ne el bize, ne biz ele karışık. Felek bize gül demez ki gülüşek. Cefa benim olsun, çile kendine. Çektiğim cefalar yar senden geldi. Bana bu sitemler kar senden geldi. Başımdaki bu duman kar senden geldi. Benden selam söyleyin o vefasız yâre. Ben kara bağlayım,

Sorsam desem ki insan kaç kere doğar? Herkes der ki bir kere. Hayır. İnsan 4 kere doğar. 1, hepinizin bildiği, hepimizin bildiği anasından ilki bu. İkincisi, 18 yaşına geldiğinde tercihlerinden yeniden doğar. 3, 40 yaşına Allah nasip eder de basarsa hatalarından doğar. Ve 4, ölümünden sonra doğar.

sorsam yine bugün sorular soruyorum. Senin için o kim? Diyorsun ki kim kim? Şimdi diyelim ki meydandasın, seni de 1000 kişi izliyor. Meydanda belki bir yarışta birinci oldun. Ya da herhangi bir yeteneğini sergiledin ve seni 1000 kişi alkışlıyor. Böyle bir hengamda insanın gözü birini arar. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi? İnsan alkışı, iltifatı çok sevse de seni kaç kişinin takdir ettiğinden ziyade öyle biri vardır ki hayatında senin gözün onu arar. Acaba o takdir etti mi? O alkışladı mı? O şöyle gururla bakıyor mu? Senin için o kim?

sadece ayrılıp giderken değil, insan hayatının her anında düşünecek, düşünerek hareket edecek. Mesela herkes bir başkasını rezil etmenin derdinde günümüzde. Halbuki başkasını rezil etmek birini aziz yapmaz. O rezil edeni aziz yapmaz. Sadece başkasının rezilliğinden izzet dilenen bir rezil yapar.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Değerli dostlar, 1,5 dakika her ne yapıyorsanız bir kenara koyup radyonuzun sesini biraz daha açıp şu veda anonsumu biraz daha dikkatli dinler misiniz? Sevgili dostlar, diyelim ki size biri kötülük yaptı. Ki kötülüğe uğramayan mı var? Şimdi dikkat et. Allah sana kötülük yapanın cezasını verir. Fakat senin görmeni istemez. Sen buradan Allah'ın seni ne kadar sevdiğini anla. Neden? Yahu sen insansın. Egona yenilir de oh oldu dersin, içine fitne girer diye. Sen görmeden yaradan halleder. Bazen süreç uzar, sana unutturur. Fakat o kötülük yapana aylar sonra ya da yıllar sonra toplu bir ceza gider. Kimin neyi ne kadar hak ettiğini biz bilemeyiz. Allah bilir. Evet, sen bilme ki düşman gibi pusuda bekleme. Sen iyi ol. İyi insan olma mücadeleni artır. Ve işte bugünün kapanış duası şu olsun: Rabbimiz iyi insan olma yolunda bize yardım etsin. Pusuda bekleyenlerden etmesin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız Radyo 7'de gündüz 14 gece 24'te. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik.

0: atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an